Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde davalaşka alakadar haberler diktinlerde bulundu. Şincan Uyghur Abdonom Rayonluk 14. Nöbetlik Halk Kurultayı Daimi Komitetinin 28. yığınında tüzütüş kürgüzülüp makullanğın Şincan Uyghur Abdonom Rayonunun Vatanperverlik Tazılık Hizmeti Nizami 2026 yıl 5. ayının 1. gündün başlap yolu koyuldu. Nizamda mondaq belgilendi. Mektep, soda saray, dukan, davalaş, saklık saklaş aparatları, mehman saray, aşkana, idare aşkanası, bahçe katarlık kişiler toplaşıdığan meydan sorular, açlık ambari, yemeklik işlep çıkırış, ticaret urni, yezi ilgilik, bazar soda sarayı, kuruluş urni, kereksiz boyumlarını setiveliş punkti, amivi hacetxana, Əxlət toşuş punkti, əxlət bir tərəb qiliş meydanı qatarlıq, kesərlik tarıqtıdığan canlıqlar asan payda buluduğan, ya ki köpü yedigan meydan sorullarga kesərlik tarıqtıdığan canlıqlardın mudabiyyəliniş, dezinfeksiyyələb mikrob yuqtuş əslihəlir oruntub, kesərlik tarqat kuchi canlıqlarının aldını eliş yuqtuş xizmetini qanat yaydırışqa məxsus adam belgeləş gerek. Nizamda mundaq aydınlaştırıldı. Yukarıki belgelemeye hılaplık kılıp, kesellik tarqatkıcı canlıqlarının aldını eliş yuqtış hizmetini kanat yaydırışını rət kılgan orullarını nahiye derecelikten yukarı xalq hükümetinin sähiyye sağlamlıq məsul tarmaqları belgelengen möhlətte tüzütüşkü buyuruydu. Möhlət ötsümü tüzetmegellerge 1000 yuandın yukarı, 5000 yuandın tövən cərimanı koyuludu. Cevapkarlığı bar şəxske 50 yuandın yukarı 200 yuandın tövən cərimanı koyuludu.

Da mehr şefkat yetkizilip, halka nep yetkiziş türüge kirgizilgen yardım pul kesellik türü cem'i 12 kıl bulup, balalar kesellikleri bölümü, işki kesellikler bölümü, taşkı kesellikler bölümü, 5 aza kesellikleri bölümü, katarlık köp uçuraydıgan keselliklerini kapladı. Samimi eskertiş 1. Toğmu yürek kesili Varun kısım töleydiğen kısmığa 100% yardım pulu beriladı. Davalını sığırtısıdan atçot kılın töleydiğen kısmığa 100% yardım pulu beriladı. Davalını sığırtısıdan atçot kılıngandan keyin eşip kalan belgelimegi uygun kıracat pütüllay keçirim kılınadı. 2. Başka urunhıl kesellik türü de şahıslar özü töleydiğen kısmının 60%'ge yardım pulu beriladı. 3. Bir adamın bir kesellik türünün yıllık yardım pul yukarı çeki 5000 yuan boludu. Mesihe soruş telefonu Uluqchat Nahiyelik Xalq Doktorhanası davalaş işleri bölümü. 09-08-46-21-039 09-08-46-21-039 Bivasta doktorhanaga berip maslahat sorsun boludu. Diqqat qildigan muhim ishlar: birinchisi sug'urtaga qatnashish talabi. Bemar chuqum shu joyining davolanish sug'urtasini normal topshirgan. Uluqchat nahiyasining doimlik turish aholisi bo'lish kerak. 2. Doktorxonada yetib davolanishga chek qo'yiladi. Ambulatoriya salomatlikni asliga keltirish mazgili, sozilma turaqlashish mazgilidagi bemorlarga yordam puli berilmaydi. 3. Tug'ma yurak kesilining alohida tartibi. Uluqchat nahiyalik xalq doktorxonasida birma-bir tekshirib aniq diagnoz qo'ygandan keyin Changjovga yotib operatsiya qilib davolatgandalar andan 100% yordam pulidan bahriman bo'la oladi. 4. So'ngak sunish 3. taraf javobgarligini o'z ichiga olmaydi. Qatnash shaxsi ishda yaralanish qatorliklar sababidan 3. taraf javobgarligi barlarga yordam pul berilmaydi. 5. Her yarım yılda hareket halinde de tanışılıdı. Kesellik türü mundariyedisi meblağının işletiliş ahvalığa asasen elalaştırılıp yenilinişi mümkün. Doktorhananın en yeni uxtırışına dikkat kılın. 6. Yıllık yukarı çeki. Oxşaş bir bimarga, oxşaş bir kesellik türü boyunca yıl işçide bir yarıldığan yardım pul umumi sommisi 5000 yuandan eşip getmeydi.

Nurgun kişi tok kazınının ağzı yepiqlik. Tokka çetilgan temperaturası şunçi yukarı tursa, kandak mesele çıkıdu, dep oylaydı. Tok kazandaki ısıqlık saklaş vakti 4 saatten eşip ketken tamak bakteriyalarının köpüş makanağa aylınıdı. Hatta asta asta rak payda kılgıcı maddalarını payda kılışı mümkün. Birincisi, bakteriyalarını tez köpeydudu. Dünya Sağlık Teşkilatı yemeklikinin xatarlık temperatura belbağı. 5 Celsiya gradustan 60 Celsiya gradusqacha degan uqumni o'ttirg'o qo'ydi. Bu doirada bu doira bakteriyalar eng jallandigan rohat rayon bo'lib, ko'p sondagi kasallik paydo qiluvchi bakteriyalar mushu temperaturada tez ko'payadi. Tok qazonining issiqlik saqlash iqtidori odatda temperaturni 60 Celsiya gradusdan 70 Celsiya gradusqacha atrofda saqlaydi. Ammo buningda mundaq ikki xil yo'shirin xavf mavjud. Issiqlik qabul qilishi takshi bo'lmaydi. Bo'libmi ustingi qavatdagi havo bilan uchrashgan qismning temperaturasi nihoyatda osonla 60 Celsiya gradusdan tovallab xatarlik temperatura balbig'iga tushib ketadi. İşkilemçi bulgunuş payda kılıdı. Eğer tamakını bir neçik apam yevetken ya ki koşuqa şölgeyi tekken bolsa bakteriyaya pırsat doğuludu. Meselən, altın renglik üzümsüman şartçı bakteriye ve salmonella bakteriyası girgen naman temperatura muvapıq bolsala 20 minutta bir hessi katlanıdı. Bundaq tamaklarını yegende yenik bolganda korsak ağrış, iç sürüşünü keltürüp çıkırdı. İğir bolganda ciddi karakterlik aşkazan üç ayyallığını keltürüp çıkırıp, kusuş, iç sürüş katarlık kesellik alametlerini payda kılıp, ten salametlikige təsir yetküzüşü mümkün. Şikincisi, rak keseligə girptar boluş xalbini aşırı vetişi mümkün. Nurgun yeşil yopurmaqlıq yüktatlarının tərkibidə təbii nitrat kesata tuzu var. Normal yegende mesele yok. Ama tamak uzun vakit ısık saklansa, bakteriye nitrat kislota tuzunu nitrit kislota tuzuğa aylandırıp etdi. Nitrit kislota tuzları aşkazanğa kirip, aksıldaki parçalanğan maddalar bilen birikip, nitrozamin asıl kılıdı. Bu, Dünya Sağlık Teşkilatı bekitken bir xil rak payda kılığıcı maddı bulup, jigar raki, aşkazan raki, kızıl öngeçi raki bilen münasibetlik. Adi qilib aytganda uzoq muddat issiq saqlangan bir qazon chingsayning rak paydo qilish xavfi shaklsiz holda eshib ketadi. Bir qitim yeganda miqdori yuqori bo'lmasligi mumkin, lekin uzoq mazgil kunda mushindaq yeganda jigarning yuki va hujayrining zaxminishi uzluksiz yig'ilib, rak paydo qilish xavfini asta-asta oshirib ketadi. Şuna tok kazanının ısık saklaş altıdaki tamaklarını en yaksı 4 saat içinde el kılıp yetiş gerek. Eğer yap bulalmayı vatkallıkınızı mülçerlisiniz, yap bulalmaydığınızı mülçerlisiniz, tonlatkı silip soğuk saklap bakteriye ve xatarige pırsat kaldırmanı. Tok kazandın başka, bundak aşkana adı dedim mu, saklanış gerek. Kökürüp kalgan çukuda ötkürü zeherlik rak payda kılığıcı maddalar buluşu mümkün. Bir cüp çukunu netçi yıl işiltiş nurgun aillerde hayran kalarlık işemez. Nurgun kişi çöku buzulmasa almış duruşunun haciti yok dep karaydı. Ama siz belki bu karmakka ticaçlık göründüğün adetge emeliyette ötkür zeherlik rak payda kılığıcı madde yuşurungan buluşu mümkünlükini, muşundak ihtimallıkının barlıkını bilmezsiniz mümkün. Köpünce aileler bambuk çöke ya ki yağaç çöke işiltidu. Bambuk ve yağaçtan yasalgan işkikil məksulat kökürüş deyi en yakşı gördüğün yaşaş muhiti bulup, muhit kurgak bulmuşsa, maddenin nemliki məlim dəriye geçişe yetse, bir günde la kökürüş deyi payda buludu. Kökürüp kalgan çöke da aflatoksin buluşu mümkün. O bir xil ötkür zəhərlik rak payda kılgıcı maddı bulup, asalla cigar rakini keltürüp çıxırdı. Şunun bilen bir vaqtta toluq dezinfeksiyalanmagan çökidiki çoğ üçay tayaqçı bakteriyasi, seriq üzümsiman şarçı bakteriya, qatarlıq muşundaq bakteriyalar ölçemden eşip ketidi. Bu bakteriyalardan yuqumlanğandan keyin çökini işlatganda azim qilish sistemisini muşu azim qilish sistemisi kesalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, iç sürüş, qusuş, aşqazan üçay yallığı. Şuna en yaxsı 3 aydan 6 aygıcı işletken çökünü yeni çökuğa almıştırış gerek.

İkincisi, köp kıl işletildiğin bir parça desmal kesellik payda kılıkçı bakteriyelerini payda kılıdı. Bir parça desmalının kaç kıl işletiliş oranı var? Üstel sürtüş, ocak beşini sürtüş, kaçı yüyüş, döşe sürtüş. Desmal birkaç vazifini tən üstüge elişini başlığında aşkanadaki en hoşyar buluşuk tegişlik tazılık, ölük bulanı hemişe onun özü bulup kalıdı. Bu xil qilmiş kesellik payda qılğıcı bakteriyalarının girələşmə bulğunışını keltürüp çıxırıp, sağlamlıq yoşurun xəlpini aşırıp etişi mümkün. Dəsmalını pat-pat olmaşdırış gerek. Yuyup bolğandının kiyin, esip kurtuş, qərəllik dezinveksiyalar suyuqluğu çılap, ya ki qayını tüp dezinveksiyalar. Ən yaxsı, məxsus rayonğa məxsus dəsmal işletiş gerek. Kündülük tazalıq işletildiğin dəsmalını ayda bir qetim olmaşdırış, qaç kuchi bilan uchirishilgan dasmalni teximi pat-pat almashtirib turish kerak. Tamoqni yaxshi yeb, sog'lomlikni avval ashxonadan boshlang.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılı, anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın bir vasıta anıltılı vatkan Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızın.
1: Şincan Radyo Televiziye Stansı Sılı Şıtin Adlitalı'nın 6-0 pilosunun sıkısı torgı çıkarıldı. Turmuşunuzga tosal qosuz hemrap oludu.
2: Saat 8.20'da Sılı Şıtin Adlitalı'nın 6-0 pilosunun sıkısı yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılı Şıtin Adlitalı'nın 6-0 pilosunun sıkısı yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalaysız.
2: Saat 11'de Sılı Şıtin Abditalı'nın 6-0 pilosunuz kısı yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 13.20'de Sılı Şıtin Abditalı'nın 6-0 pilosunuz kısı yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam bulsuz.
2: Saat 14'de Sılı Şıtin Abditalı'nın 6-0 pilosunuz kısı yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılı Şıtin Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sılı Şıtin Abditalı'nın 6-0 pilos nusukse yeniğinizdeki ilgilik tikleş emrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sılı Şıtin Abditalı yardım berdi.
2: Saat 17.20'da Sılı Şıtin Abditalı'nın 6-0 pilos nusukse yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sılı Şıtin Abditalı'nın 6-0 pilos nusukse yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Sılı Şıtin Abditalı'nın 6-0 pilos nusukse yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sılı Şıtin Abditalı'nın 6-0 pilos nusukse yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sılı Şıtin Abditalı'nı çürüp sarkıl mazmulladın huzurunu.
7: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän Saqlıqı Zor Baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Bağla vatqınala Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

5 ayının başları çütün giyin adam bek mögüdaydı. Nurgun kişi çekisige sürkep ruhni urgutuşka adetlengen. Lekin çekinin terisi nepiz. Kan tumurlar köp bolgaçka fıngı ucunun ıdıklaşı terini asallı kızartıp közni açık kılıdı. Hatta başka işini keltürüp çıkırdı. Tekimo bir xatar ünümlük sürkeş ısılı kulakının keynigi sürkeş bulup kulak yumuşkının orkı tarifideki oyman Yifang pallisi deb ataladı. Bu jay Chongmingining merkezi o'rniga yaqin. Uning ustiga shu terningki chidamchanligi yaxshi. Fengyoujingning salqin sezimi, Fengyoujingning salqin sezimi nerv orqali tez yetkaziladi. Ruhlandirudi, g'idiqlamaydi. Konkret mashg'uloti ikki qo'lni pokiz yuyib, tishga olg'uchqa bir tomcha Fengyoujing takkuzib Yaki butulki eğizidin barmak uçuğa bir tamçı temetip, kulaklığın kayındaki uyman jayğı sürkep, andın barmak bilen 10 qetim yenik uğulayımız. Bek köp sürkümeslikke dikkat kılın. Bir tamçı bolsalı kubayı. Köz etrapıga işletmen. Sürkep bolğandın kiyen, bir xil salqılıqnın kulaklığınızın ki kayınıge arıqı menge dokuğunuzgı tarqılıp, uyğunuzun nahiyette Tezla qaçqınni his qilasiz. Agar qo'lingizda fengyoujing bo'lmasa, salqinlatishmay sursangizmi bo'ladi.

Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat dağıldımız. Örümçədə hava uçuq bulub keyin buluddun odu. Temperatura 19-dan 31 Celsiy gradus qıcı. Altayda hava buludluq. Temperatura 16-dan 29 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə hava buludluq bulub keyin tutuludu. Temperatura 16-dan 34 Celsiy gradus qıcı. Gülcüda hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 16'dan 33 Celsiy gradus qıcı. Bortalada hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 16'dan 35 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluk. Temperatura 22'dan 35 Celsiy gradus qıcı. Köytünde hava bulutluk. Temperatura 19'dan 37 Celsiy gradus qıcı. Şekhanızda hava bulutluk. Temperatura 21'den 35 Celsiy gradus qıcı. Sancıda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 21'den 34 Celsiy gradus qıcı. Qumulda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 17'den 34 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 24'den 41 Celsiy gradus qıcı. Korulda hava bulutluk. Temperatura 18'den 34 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluk. Temperatura 13'den 32 Celsiy gradus qıcı. Atışta hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 16'den 33 Celsiy gradus qıcı. Qashqarda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 18'den 33 Celsiy gradus qıcı. Xotanda hava uçuk. Temperatura 19'den 33 Celsiy gradus qıcı. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 19'den 31 Celsiy gradus qıcı buludu. Hava rayıdın məlumatı anlattıq.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

yurt dündeki yeniliklar. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Garbi Şimal rayonidaki tunji maşini Adem 9 S dükkanının Ürümçi'ye makallaş kalıqı toğırsı da sözlep yerimiz. Yakında Ürümçi İktisat Tekniki Tarakat rayonu kuruluş meblağ siliş iç guruhi çeklik şirketi bilen Şincan Venbo Şıday Pant Tekniki Çeklik Şirketi Ürümçi'de Garbi Şimal rayonidaki tunji maşini Adem 9 S dükkanı türünü kuruş gelişimi imzaladı. Bu türge 30 milyon yen meblağ siliş planlanan bulup, 7. ayının 1. günü resmi ticaret başlaydı. Şincan Venbo Şıday şirketinin muavin baş müdiri Sünşu Künnün tanıştırışça en-enevi 4S dükkanları adette setiş, zapças, mülazimet ve inkasını öz işçiye alırken. Maşini Adem 9S dükkanı da bulsa, mülazimet yanımı kengaytılıp, pent tekniki körgezmesi, mahsulat setiş, üskünelerini icarege veriş, körünüş, zakaz kılış, setiştin kinki asraş, penli umumlaştırış tatkikati, pent teknikide yenilik yaratış, ıhtisaslıklarını terbiyeleş, akli ıhtidarlık zanciri bilen temilleş, marka küçü koşuş katarlık 9 ıhtidar bölüke bir gevdileştirilgen. Bu yerde en aldıngı Katar'daki akli ıhtıdarlık maşini Adem'nin körgülü bulupluk kalmay, yani balılığa canlık bulgan süni akıl tatkikat dersini his kıldırgılı ya ki esil maşini Adem musabıksını körsetkili bulud. Bu tür Tianşan bulut hesaplaş kesple bazısı bekitilgen bulup, birinci kararlık plandaki kölümü 1400 kvadrat metre. Birinci

ve ikinci kavetteki boşluğunu öz içine alıdı. Bu arkalık yaşlarla mas kelidigan pen texniki his qilish boşluğu berpa kılınırdı. Tianshan bulut hesaplaş kesipler bazısı, Ürümçi rakamlık iqtisadının yadırılık motoru buluş süpütü bilen bu türünü köngüldegidek terakkiyat tüpürükü bilen təmirledi. Bu tür yolu koyulgan linkin, Şincan'ın başını adam kesipi mulazimet boşluğunu tez doldurup, Şincan'ın rakamlık iqtisadi ve akli iqtidarlık yasımcılık kesipinin merkezlik terakkiyatını güçlük ilgiri sürüdü.

0: Yaşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsüne selindiğen köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, amevi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianshan 1. numarlık turalgı rayını makallaştı. Tianshan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhav Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizya Stansı Sılı Şütin Abditalı'nın 6-0 Plus nusukası torgu çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Sılı Şütin Abditalı'nın 6-0 Plus nusukası yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilde radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılı Şütin Abditalı'nın 6-0 Plus nusukası yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalaysız.
3: Saat 11'de Sılı Şütin Abditalı'nın 6-0 Plus nusukası yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
2: Saat 13.20'da Sılı Şütin Abditalı'nın 6-0 Plus nusukası yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsuz.
3: Saat 14'te Sulu Shooting Updatalı'nın 6-0 Plus nusukası yeninizdeki turmuş emrayınız. Sulu Shooting Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Updatalı'nın 6-0 Plus nusukası yeninizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Updatalı yardım verdi.
3: Saat 17.20'de Sulu Shooting Updatalı'nın 6-0 Plus nusukası yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Updatalı'nın 6-0 Plus nusukası yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sulu Shooting Updatalı'nın 6-0 Plus nusukası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığı aylanıdı.
2: Saat 22.20'da Sulu Shooting Updatalı'nın 6-0 Plus nusukası yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Updatalı'nı çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
6: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Sholning go'rishga aylanishiga 2400 soat.

0: Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğa çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt ve äjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanıñ.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançalik vaqt ketidi?
0: Şalnın gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğa çıkırılışığa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt ve äjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yükselivatkan Şinjan. Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Guangzhou Soda Yermenkisi'de Şinjan Soda Ömeke'nin mol neticilerini kolu keltürgenlikini tanıştırımız. 139. növetlik Cungu import export tavarları Yermenkisi yakında Guangzhou'da muafiyetlik ayaklaştı. Şinjan Soda Ömeke devlet içi ve sırtıdaki bazar ihtiyacını delcaydı maslaştırıp, pütüşüş soması 77 milyon 910 bin dolarına yetti.

31 selsiye gradis kuşa 3 bal. Şimal şamalı çıkıdı. Altay'da hava bulutluk. Temperatura 16'dan 29 selsiye gradis kuşa. Çöçek'te hava bulutluk bulup keyin tutulurdu. Temperatura 16'dan 34 selsiye gradis kuşa. Ulcu'da hava bulutluk bulup keyin tutulurdu. Temperatura 16'dan 33 selsiye gradis kuşa. Bortla'da hava bulutluk bulup keyin tutulurdu. Temperatura 16'dan 35 selsiye gradis kuşa. Karamay'da hava bulutluk. Temperatura 22'den 35 selsiye gradis kuşa. Kütünde hava bulutluk. Temperatura 19'dan 37 selsiye gradis kuşa. Şihenzi'de hava bulutluk. Temperatura 21'den 35 selsiye gradis kuşa. Sanji'de hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 21'den 34 selsiye gradis kuşa. Kumul'da hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 17'den 34 selsiye gradis kuşa. Turpan'da hava bulutluk. Temperatura 24'den 41 selsiye gradis kuşa. Korlu'da hava bulutluk. Temperatura 18'den 34 selsiye gradis kuşa. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 13'den 32 selsiye gradis kuşa. Atış'ta hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 16'den 33 selsiye gradis kuşa. Kaşkar'da hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 18'den 33 selsiye gradis kuşa. Xotan'da hava uçuk. Temperatura 19'den 33 selsiye gradis kuşa. Ürümçi'de hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 19'den 31 selsiye gradis kuşa bulundu. 3 bal şimal şamalı çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programması boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Sılı şətin abonçıla terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmulladın xəvərdar bolalay silə.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde davalaşka alakadar haberler diktinlerde bulundu. Şincan Uyghur Abdonom Rayonluk 14. Nöbetlik Halk Kurultayı Daimi Komitetinin 28. yığınında tüzütüş kürgüzülüp makullanğın Şincan Uyghur Abdonom Rayonunun Vatanperverlik Tazılık Hizmeti Nizami 2026 yıl 5. ayının 1. günden başlap yolu koyuldu. Nizamda mondaq belgilendi. Mektep, soda saray, dukan, davalaş, saklık saklaş aparatları, mehman saray, aşkana, idare aşkanası, bahçe katarlık kişiler toplaşıdığan meydan sorular, açlık ambari, yemeklik işlep çıkırış, ticaret urni, yezi ilgilik, bazar soda sarayı, kuruluş urni, kereksiz boyumlarını setiveliş punkti, amivi hacetxana, Əxlət toşuş punkti, əxlət bir tərəb qiliş meydanı qatarlıq, kesellik tarıqtıdığan canlıqlar asan payda buluduğan, yaki köpüyüdüğan meydan sorullarga kesellik tarıqtıdığan canlıqlardın mudabiyyə.

Qadirlik dostlar, bu sahibimizde tamakni bek uzun saklısa kandak ziyin apar degen mazmunda sözləp birimiz. Siz mu daim etdigende öydün çıkıştın burun, kaynatkan omiciniz, keşte öyge kaytıp tok kazınını assınız, yanıla ısık dursa, köğününüzde kızdırış vaxtım tecilip kaldı dep hoşal bulamsız. Ya ki, çüştü eşip kalgan meyfiniz ızcıl, tok çetilip ısık durgaçka, keşlik damakka yesem buludu dep oylamsız. Doktan, siz belkim bilmezsiniz mümkün. Siz kolaylık asallaştı dep qargan bu işler ameliyatta bakteriyaga köpüyüş burstı bergellik buludu. Nurgun kişi tok kazınının ağzı yepiqlik, tokka çetilgan temperatürsi şönçü yukarı tursa, kandak mesele çıkıdu dep oylaydı. Tok kazandaki ısıqlık saklaş vaxtı 4 saatten eşip ketken tamak bakteriyalarının köpüyüş makanığa aylınıdı. Hatta asta asta rak payda kılgıcı maddalarını payda kılışı mümkün. Birincisi, bakteriyalarını tez köpeydudu. Dünya Sahiye Teşkilatı yemekliknin xatarlık temperatura bəlbiği. 5 Celsiya gradustan 60 Celsiya gradus kıça degen uqumni utturgu koydu. Bu daire bakteriyalar ən canlandıgan rahat rayon bulup, köpsandaki kesellik payda kılgıcı bakteriyalar muşu temperaturda tez köpeydudu. Tok kazanının ısıqlık saklaş iktidari adette temperaturunu 60 Celsiya gradustan 70 Celsiya gradus kıca etrapta saklaydı. Ama bunun da mundaq işkil yoşun xalip mevcut. Isıqlık kubul kılışı tekşi bulmaydı. Bulup mu üstünki qavetdiki hava bilen uçuraşkan kısımının temperaturusi nahayta asalla 60 Celsiya gradustan tövellep xatarlık temperatura belbiğa düşüp getirdi. İşkilemçi bulğunuş payda kılıdı. Eğer tamakni bir neçik kapam yevetken ya ki koşka şölgeyi tekken bolsa bakteriyaga pırsat tuğuludu. Meselən, altın renglik üzümsüman şartçı bakteriya ve salmonella bakteriyası kirgen naman temperatura muvapıq bolsala 20 minutta bir hessi katlanıdı. Bundaq tamaklarını yegende yenik bolganda korsak ağrış işçi sürüşünü keltürüp çıkırdı. İğir bolganda ciddi karakterlik aşkazan üçey yallığını keltürüp çıkırıp, kusuş, işçi sürüş qatarlıq kesellik alametlerini payda kılıp, tən salametlikige təsir yetküzüşü mümkün. Şikincisi, rak keseligge girptar buluş xalbini aşırı vetişi mümkün. Nurğun yeşil yopurmaqlıq köktatlarının tərkibi de təbii nitrat kesata tozu var. Normal yegende məsili yok, ama tamak uzun vaqt ısıq saqlansa, bakteriya nitrat kesata tuzunu nitrit kesata tuzu qaylandırı vetidu. Nitrit kislota tuzları aşqazanğa kirip, aqsıldaki parçalanğan maddalar bilen birikip, nitrozamin asıl kılıdı. Bu, Dünya Sahiye Teşkilatı bekitken bir xil rak payda kılığıcı maddı bulup, jigar raki, aşqazan raki, kızıl öngeci raki bilen münasivetlik. Adi kılıp etkanda, uzak muddet ısıq saqlanğan bir qazan çınsayının rak payda kılış xaupi şekilsiz halda eşip getidu.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılı, anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın bir vasıtan anlatılıvatkan Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızı.
1: Şincan Radyo Televiziye Stansı Sılı Şıtin Apitalı'nın 6.0 pilosunu sıksı torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bozsız hemrap oludu.
2: Saat 8.20'da Sılı Şıtin Apitalı'nın 6.0 pilosunu sıksı yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzo tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılı Şıtin Apitalı'nın 6.0 pilosunu sıksı yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılı Şıtin Apitalı'nın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'de Sılı Şıtin Apitalı'nın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Juğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'de Sılı Şıtin Apitalı'nın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılı Şıtin Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sılı Şıtin Apitalı'nın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılı Şıtin Apitalı yardım berdi.
2: Saat 17.20'da Sılı Şıtin Apitalı'nın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
3: Saat 10.

0: 9:30-da Sulu Shipping App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mezelik taam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
1: Saat 20:20-da Sulu Shipping App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurcığa aylanıdı.
2: Saat 22:20-da Sulu Shipping App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
3: Sulu Shipping App Detail'ını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
4: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideye tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
5: Bağla Batkınala Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Ten Sağlıkı Zor Baylıq Programısı.

Hava bulutluk. Temperatura 19'dan 37 Celsius gradusgacha. Şehanızda hava bulutluk. Temperatura 21'dan 35 Celsius gradusgacha. Sanjida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 21'dan 34 Celsius gradusgacha. Qumulda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 17'dan 34 Celsius gradusgacha. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 24'dan 41 Celsius gradusgacha. Qorulda hava bulutluk. Temperatura 18'dan 34 Celsius gradusgacha. Aqsuda hava bulutluk. Temperatura 13'dan 32 Celsius gradusgacha. Atışta hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 16'dan 33 Celsius gradusgacha. Qashqarda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18'dan 33 Celsius gradusgacha. Xotanda hava ochiq. Temperatura 19'dan 33 Celsius gradusgacha. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 19'dan 31 Celsius gradusgacha bulundu. Hava raydın malumatı anlattık.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programımızın anlaşılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqu solution abonechilar terminalida mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıgılı boludu. Bugünkü kanun sizge emrah programımızda mundaq mezmullar boyunca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde 3 tarmak 6. kıtımlık hak talep kanun desturi teşvikat iyi faaliyetini uğurlaştırmak kılıp kanat yaydırdı. 5. ayının 10. günüden başlayıp Ürümçü'deki bu caylarda leglek, ademsiz uçku uçuruş men'i kılınıdı Katarlı haberlerini anlayısıyla. Dilo ve kanun sahibimizde vazifi icra kılıvatkan abdumobilga hücum kılıp, sot mehkemesinin iş beceriş tertibini kalay mı kallaştırsa, kanda kanuni akıbetini üstüge alıdı degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Ama üçün emeli iş kılıp biri sahibimizde Barköl nayesi Muresse işkanısının kuruluş ornıgıca köp tarmak küşünü birleştirip iş hakkını nesi kaldırış macerasını hel kıldı degen mezmun diktinlağı boludu. Hem de diktinle bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmulları da bolsun.
1: Kanun haberleri.
2: Bu yıl 5. ay 6. kıtımlık hak talep kanun desturi teşvikatı. Hak talep kanun desturi teşvikat faaliyetinin çoğunkır kanat yaydırılışı türtke buluş üçün Merkezi Komitet Teşvikat Bölümü, Adliye Ministerliği, Memleketlik Kanunu Umumlaştırış İşhanesi, Merkezi Komitet Teşvikat Bölümü, Adliye Ministerliği, Memleketlik Kanunu Umumlaştırış İşhanesi yakında birleşip 2026 yıllık Hak talep kanun desturi teşvikat iyi hizmet layihasını besip tarqıtıp, alaqadar hizmetlerini uğurlaştırma kılıp kanat yaydırdı. Layihada mundaq talep kılındı. Xi Jinping kanunçılık ideyasını çoğunkır ögünüp, teşvik kılıp, ızçılaştırıp, kanunçılık teşvik terbiyesi kanununu ızçılaştırıp, yolu koyup, partiya merkezi komitetinin yukarı süpetlik terakkatli ilgir sürüş doğrusudaki tedbir, uğurlaştırmalarını emelileştirişini çördep, hak talep kanun desturi teşvikat faaliyetini ken kanat yaydırıp, 15. 5 yıl mezgeledeki iktisat, cemiyet terakket nişanını işe aşırış için yakşı kanunçılık muhiti yaratış gerek. Layihada mundaq aydınlaştırıldı. Bu yıllık teşvikatın mühim noktası Xi Jinping kanunçılık ideyası ve onun mol terakkatıdaki en yeni neticeler. 15. 5 yıllık yirik plan programmasıdaki devletni umumizi kanun boyunca idare kılışını algı sılcıtış doğrusudaki uğurlaştırma talepli. Hak talep kanun desturi, ekologiyelik muhit kanun desturi, ticaret soda muhitini alalaştırış, buhravi igiliknin terakkatını ilgiri sürüş, memleket boyunca birliki kelgen çoğun bazar kuruşku mulazimet kılış, pen teknikide yenilik yarışıkı türtke buluş, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini terakki kıldırış. Yezi kentlerinin umumizlik gülün işini algı sılcıtış. Pul muamalı sahasıdaki hevhatarının aldığını iliş ve onu tügütüş. Hem de taşkı soğuduğu meblağ siliş katarlık alakadar kanun nizamla. Layihada bununla oturgu koyuldu. Faaliyet mezgelede yürüyüşlük hizmetle noktalı kanat yaydırılıyordu.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde vazifi icra kılıvatkan abdumobilge hücum kılıp, sot mahkemesinin iş beceriş tertibini kalay mıkallaştırsa, kanda kanuni akıbetini üstüge alıdu degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Yakında Tumşuk Şehirlik Halk Sot Mahkemesi kanun yürgüzüş tertibine dahli yetküzüş dilosini kanun boyunca bir taraf kıldı. Davalaşqıcı Van İkiz sot mahkemesinin iş beceriş tertibini eğir derecede kalay mıkallaştırganlığı üçün kanun yürgüzüş boyunca 10 gün toxtutup koyuldu. Şu günü Van İkiz özünün dilosini icra kılış neticesinden narazı bulup, sot mahkemesinin dervası aldı da uzak vakit arsaldı bulup turgan. Keyin kayfiyatını kontrol kılılmay, köp kıtım vazifi icra kılıvatkan sakçı abdumobilini zorluk bilen tosqan ve onunu hücum kılgan. Sot mahkemesinin vazifi icra kılıvatkan kadır sakçıları vaxtıda nasihat kılıp tosup, sevirçallık bilen kanunu çüşendirip davli sözləb, onunla sakçı abdumobilge hücum kılış, kanun yürgüzüş orlarının iş beceriş tertibini kalay mı kallaştırırsak, kanunu kılıp akıbetini uxturgan, hem de onu iltimas talepini akılana, kanunluk ifadeleşki yitekligen. Lekin Van İkiz maslış işini rət kılıp, sot mahkemesinin iş beceriş rayonuğa zorluk bilen bösüp kirip, varan çurun kılıp, avarı kılış, turu velip cidel çıkırış katarlıq çekenin aşkan usulla arqılıq, sot mahkemesinin iş beceriş tertipini kalay mı kallaştırgan. Tumşuk şehirlik halk sot mahkemesi Van İkiz'nin kanunlu kılap kılmışı qabi. Akıbetinin bir kadar eğri işgeldeki, kanun yürgüzüş orlarının heyvetliki ve keskellikige eğri buzgunçılık kılıp, sot mahkemesinin könüllük iş becerişige zor karşılık kılgalıkını közü tutup, Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin hak talep deva kanuni, Ali Halk Sot Mahkemesi'nin Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin hak talep deva kanununu tedbiklaş doğrusudaki izahatı ve Ali Halk Sot Mahkemesi'nin Halk Sot Mahkemesi kanun yürgüzüş sakçılarının hizmet hukukunu kanun boyunca ada kılışı doğrusudaki belgelemesi

0: Asasen Wang X'ga yukarıqı jazalash kararın çıkardı. Bu dialogu birleştirip sotçi keng ammığı mundaq eskertti. Halık sot mahkemesi kanun boyunca sot kılış hukukunu yürgüzüdigan, cemiyet adıllıqı ve haqqaniylikni qoğdaydigan devletin kanun yürgüzüş organı bulup, yaxşı bolgan iş beceriş ve sot kılış tertibi kanun yürgüzüş faaliyetinin oğuşluk kanat yaydırılışının muhim kapalıdı. Dava katnaş kuşuları ve başka hadımla kanun, nizam ve sot mahkemesinin alakadar başkuruş belgelemelerine katlı kırayı kılıp, ıltımas telifini kanun boyunca akılanı ihbarlişi gerek. Çekedin aşkan vasıtla bilen narazılıkını bildirip, şahsi ıltımas telifini kanun yürgüzüşünün nopozi ve işbeceriş tertipinin üstünü koyuş, kanun yürgüzüşünün amavi şençlikliğe aşkara, İtibarsız karagallık bulup, meseleni hel kılalmaylı kalmasın, yine kanunun tövən çekige tegip gedidu. Programının torda hem törtkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu meslehe soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, sılır şetin abonucular terminalini şürüp, programıda hem törtkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının teximi köp esil məzmulları sılır şetin abonucular terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: narxini aniq tushundirdi. Gong'an tarmoqlari naq maydon tartibini qo'g'dab, ochqushluq paketlarini tekshirib aniqlashga maslashdi. Har taratma tuzash markazi murassa ishxonasidan qurilish naq maydonigacha ko'p tarmoqlardagi xodimlar bilan birlashib, mulk egasi taraf bilan bosh yo'lda olg'uchi tarafni maslashtirdi. Ko'p qitim kengashish orqali bo'lib yo'ldiga olgan shirkat oxiri odam ishiltish paketini e'tirof qilib, tekshirib bekitilgan qurilish miqdori bo'yicha pul berishga qo'shildi. 4-oyning 20-kuni dehqon ishlamchilarining shaqini berishga kafolatlik qilish nizomiga asosan bosh yo'ldiga olg'uchi taraf eshib qolgan qarzni oldin to'lab turdi. Shuning bilan GovX'ning yordam so'rashidan İştaşlarının pulunu tavşuru vilişiğice bir ay vaxt getdi. Pulunun hesabatkı kirişi ahırkı nuqta emez. Her tarafı mütüzeş merkezinin qeliplaş turuş tertipi bu içe, her bir macerada məxsus dilo numarı bar bulup, qobul kılıçtın qaytı ziyaret kılıçkıcı bolgan bütün cergenini sürüştürgülü buladdi. 4-oyning 29-kuni xizmatchi xodimlar qayta ahvol igilash telefoniga telefon berib, ishtashlarning pulning hammasini topshirib oldiq deb muayyanlashtirganligini anglaganda bu majro ondan bejirilib bo'lindi. Egalanishcha bu nohiyaning har taraflama tuzash markazi, har taraflama tuzash markazini qiliplashtirib yurishtirishni sijil cho'nqurlashtirib, tuzash ko'znikini oldiga yetkazishni ilgari surib, ziddiyat majralarini asosiy qatlamda bu holatda hal qilib, tuzum orqali innovatni qo'g'dab, harorat orqali arazlikni tugutib, har bir jafoliq ajrning hammasiga inkas qaytarur ekan.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamro programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochlikni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyruqib, sağlam oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşib qalgan bolsa elab alaylik.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylik.

0: 2025 yılgıcı Sungjinggang demokratik merkezleştiriş tüzümü prinsipi ve maliye iqtisat intizami talepige xilof qilib, üç muhim bir zor kengişiş qarisige xilof qilib, guruhning köp somuluk meblağ çıkımını öz beşimcilik bilen karar kılgan. Köp qitim belgelimige xilof halda xüsusi karxana egeleri orlaştırgan ziyafet ve sayahat faaliyetini qobul qilgan. Ala kadar xarajetlerini karşı taraf tölegen. Sungjinggangda yana intizamga, kanunga eğir xilaflık kılıştek başka meselelerimi saklanan bolup, partiyadan koğlandı. Belgelimi boyca o behremen bolurgan təminat tanışaldı. Cinayetke çetişlik meseleleri teptiş organlarının kanun boyca təkşürüp əyipleşige ötközüp berildi. Çikinci, Ürümçi Şehirlik Halk İşleri İdarisi Partiya Grupusunun sabık azası, sabık muavin idare başlığı Liu Ronghuan'ın belgelemege xilof halda soğatlık boyum, soğatlık pul eliş, hükümet işini adil icra kılışkı təsir yetküzüş ihtimali bolgan ziyafet ve sayahat paleti orlaştırışını kobul kılış katarlık meselesi. 2015 yılından 2021 yılgacha Liu Ronghua köp qitim belgelemege xilof halda başkuruş ve mulazimet obyekti soğı kılgan soğatlık boyum, soğatlık pulunu algan. Köp qitim belgelemege xilof halda başkuruş ve mulazimet obyekti orlaştırgan ziyafet ve sayahat faaliyetini kabul kılgan. Alaqadar xarajetlerini karşı taraf tölegen. Liu Ronghua yana İntizamga, kanunga eğir xilaflık kılıştek başka meselelerimi saklanan bolup, partiyadan koğlandı. Belgelimi boyca o behremen bolurgan təminat tanışaldı. Cinayetke çetişlik meseleleri teptiş organlarının kanun boyca tekşürüp ayıplışıge ötközüp berildi. Üçüncü, Ürümçi Özimin Terakket Guruh Çeklik Şirketi Partiya Komitetinin sabık şucisi, sabık baş müdiri Çu Pengli'nin belgelemege xilof halda soğatlık boyum, soğatlık pul eliş, baş kuruş ve mulazimet obyektidin pul ve avtomobil ariyet elip şiltiş, uzak müddet yukarı istimallık köngül elçiş paletigi berilip getiş katarlık meselesi. 2014 yılından 2025 yılgacha Çu Pengli köp qitim belgelemege xilof halda xüsusi karxana egeleri soğı kılgan soğatlık boyum, soğatlık pulunu algan. Baş kuruş ve mulazimet obyektidin köp somuluk pulunu ariyet elip şahsi meblağ salgan. Xüsusi karxana egelerinin avtomobilini uzak müddet haksız ariyet elip ailesidikilerinin işiltişige bəgən. Köp qitim dövlət işçilikə dağınlıq golf top meydanıqı berib istimal kılgan və köngül açqan. Ala qıdar xıracetini xüsusi karxana egilleri tölegən. Çu Pengli'da yana intizamğa kanunğa eğir xilaflık kılıştək başqa məsillərimi saklanğan bolub partiyadını qoğlandı. Belgelimi boyca o bəhrimən boludğan təminat tanışaldı. Cinayetke çetişlik meseleleri teptiş organlarının kanun boyca tekşürüp ayıplışıge ötközüp berildi. Tötüncü, Ürümçi Şehirlik Ekologiya Muhit İdarisi Saybaq Rayonluk Şöbi İdarisinin sabık idari başlığı Huang Xinjiang'nın belgelemege xilof halda soğatlık boyum, soğatlık pul eliş, hükümet işini adil icra kılışkı təsir yetközüş ihtimal bulgan ziyafet ve köngül eciş faaliyetlerini uğurlaştırışını kobul kılış katarlık meselesi. 2016 yıldın 2025 yılıca Huang Xinjiang köp qitim belgelemege xilof halda başkuruş ve mulazimet obyektleri soğı kılgan soğatlık boyum, soğatlık pulunu algan. Başkuruş ve mulazimet obyektleri orlaştırgan ziyafet ve köngül eçiş faaliyetlerini belgelemege xilof halda kobul kılgan. Ala kadar xarajetlerini karşı taraf tölegen. Huang Xinjiang'da yana intizamga, kanunga eğir xilaflık kılıştek başka meselelerimi saklanan bolup, partiyadan koğlandı, hizmetten heydeldi. Cinayetke çetişlik meseleleri teptiş organlarının kanun boyca tekşürüp ayıplışıge ötközüp berildi. 5. Ürümçi şehri Midun Rayonluk Su İşleri İdarisi Partiya Grupusunun sabık şucisi Liu Qingjun'nun mesuliyetini doğru ada kılmay, Karxanağa xıracat seliqi seliş, hökumət işini adil icra qilishqa təsir yetküzüş ihtimali bolğan ziyafətni qobul qilish qatarlıq məsələsi. 2013-ci yılıdın 2025-ci yılıqıçə Liu Chengchun quruluşni nazarat qilish başqurish talibiga etibarsız qarab, öz beşimçilik bilen türk quruluşni orınlaştırıp, quruluş süpütinin ölçemge yetmezlikini keltürüp çıkargan. Başqurish ve mulazimet obyektlerga xıracat seliqi selip, karxananın yükünü aşırıp etken. Köp qitim belgilimigi xilap halda başqurish ve mulazimet obyektleri orınlaştırgan ziyafetini qobul qılgan. Liu Chengchun de yana intizamga, qanunga eğir xilaplık qilishdek başqa meselelerimi saklanan bolup, partiyanın qoğulandı. Belgilimi boyca u behrimen bolurgan təminat tengşeldi. Cinayetke çetişlik meseleleri teptiş organlarının kanun boyca tekşürüp eyipleşige ötközüp berildi. Yukarıki 5 dilo misalı da bazilerinin hukuk karşı özgürüp vazifi mesuliyetini doğru ada kılmay kalay mıkan iş kılgan. Bazilere tep tartmay belgelemege aşkarı hılaplık kılıp yep içken soğukat kobul kılgan. Bazilere İmtiyaz ideyasının təsiri de rahat perestlikke, həşəməçilike berilip, ögengen huyini özgertmegen. Bu meselele töt haiş meselesinin cahil, tekrarlanış karakterige igi işkerlikini, cezmen siyasi iradını saklap, ötkelge hücum kılış cengi, uzakka sozulurgan ceng kılış iradisi ve katilike bilen kattık tedbiri kolunu tüzütüp, kattık zerbi biriş ve tüzütüş, Ahırgıcı çığın tutuş gereklikini əks ettirip bədi.
1: Kanunu təşviq qiliş, kanunğa tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge həmra programımızdan mulazimət prinsipi.
0: Hürmetli radio anlıqçılar, əmdi Atonum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın məlumatı anlatımız. Ürümçədə hava uçuq bulub kim bulutlanıdı. Temperatura 19-31 Celsiya gradus xüçə, 3 bal şimal şamalı çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 16-29 Celsiya gradus xüçə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 16-34 Celsiya gradus xüçə. Ğulcada hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 16-33 Celsiya gradus xüçe. Bortlada hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 16-35 Celsiya gradus xüçe. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 22-35 Celsiya gradus xüçe. Kütündə hava bulutluq. Temperatura 19-37 Celsiya gradus xüçe. Şixənzədə hava bulutluq, temperatura 21-35 Celsiya gradus xüçe. Sancıda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-34 Celsiya gradus xüçe. Qumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 17-34 Celsiya gradus xüçe. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-41 Celsiya gradus xüçe. Korulu'da hava bulutluq, temperatura 18-34 Celsiya gradus xüçe. Aksu'da hava bulutluq, temperatura 13-32 Celsiya gradus xüçe. Atış'da hava uçuq bulup, kin bulutlanıdı. Temperatura 16-33 Celsiya gradus xüçe. Kaşkar'da hava uçuq bulup, kin bulutlanıdı. Temperatura 18-33 Celsiya gradus xüçe. Xotende hava uçuq, temperatura 19-33 Celsiya gradus xüçe. Ürümçide hava uçuq bulup, kiyin bulutlanıdı. Temperatura 19-31 Celsiya gradus xüçe boludu, 3 bal şimal şamalı çıxıdı. Hürmetlik radio anlıqçıla, Şincan Radio Televiziya Stansının Qanun Sizge Hemrah programması bu canı çişbəduq. Teximi köp məzmullani, slushiting terminalini çürüp anlısanla boludu. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbet Pırak programısını anlayışlarına karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tümendeki mezmurlar da anlayış bir yerimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlilerki nezer sahibimizde Saven şehri Çençvenhu Köli Dövlet Suluk Yer Ekologiye Bağıtısı da Bintuen bilen Yerlik Ekologiye Sayahati Paaliyeti Ütküzdi digen mezmundan ıltımız.
0: Kaltıs Beş Mahirleri sahibimizde Turpan şehri İdikot rayondaki tarihçilik ailesi Wang Cheng Yu'nun parnik örgüleri yanılık süptatı bazarga sınıp talaştı kaldı. Şehu şehirdeki dehkan Wang Shuli en otinin sınak tarihçisi de östürüp yokur önüm asıl kıldı digen mezmurlar deyik tanladı bulun.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Şincan'nın tonci nöbetlik urukluk çigit kaçılangan yük sandukluk urukluk çigit tuşuş meksus boyuz katnadi katarlık uçurlarını anlattımız.
0: Radyo anı uçula. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtiyen abonçlar terminalda maskademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktenla programımızdan tepsili mezmurları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: radyo anguçla. Sabah şehri Şanghudi yeza Moguhu kentinin 2026 yıllık Çen Çuanhu köle'de cem bulup kızkarlık halk örp adetlerden huzuruna iletiyemizdik ki Bintuan yerlik ekologiye sayıydı medeniyet kattı merikisi pahaliydi yakında Çen Çuanhu köle devlet derecilik soluk yer ekologiye baktısı da ötküzüldü. Faaliyet, medeniyet sayahat arkalık yezi kentlerini güllendirişki küç koşup, bahardaki yezi kent sayahiti kızgın dolkonunu urgutti. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nazar sahipimizi köpçülükke, Bintuan bilen yerlikinin bu meydan ekologiye sayahit faaliyet doğrusu da sözlep birimiz.
1: Başlanış murasimi Çaşyu namlık usul bilen başlanıp, Bintuan bilen yerlikten kelgen köplegen edebiyat sanat etretleri nöbet bilen sahneye çıkıştı. Çin usulü, ak at, meşrep katarlık has numaralar üzülmedi. Ahırda hemmeylen birlikte karı çorğağa usul geçti. Şok usul kademi, Lersan müzik sadası Nekmeydan'nın kızgın keyfiyatını evçgeç götürdü. Başlanış mürasimidin burun sayahatçiler Van Hong Menzire, Tenha Derek'tin huzurlanğaç istirahat futbol hareketini gördü.
0: Başlanış mürasimi ahırlaşkan dikkin kız kuvar at üstüde tengi teriş katarlı enevi örüp adet maharet türleri kaltıstık bilen uğurlandı. Çevendazlar at çaptırıp tolumu çebdestik bilen enevi örüp adet maharet musabıksının yabayılıkı ve sihri küçüne tolup namayan kılıp nek meydandaki körürmelerinin kızgın alkışığı erişti. Bintuan 8. Şi Şihenzi şehrinden gelgen sayahatçı Cao Jihong mundaq dedi. Edebiyat sanat numarlarına ait kalsıp oldu. Kız kuvar yani ad üstede tengi deriş paliyetim varken ait keskin ilip verildi. Hürgeller şunçilik ayacalandık. Biz yine tenha derek aldığı süret küçüşüp dayka kılıp ait kümünlük oyunduk.
1: Şatlık sadaları yanırıp, hoşal demler üzülmey, köpkıllı kızıqarlık faaliyetler nöbetleşip kanat yaydırıldı. Longşarın musabıksı, tolğumu usul

0: cevap berilidi.
1: Tentarbiya musabıqları ızlap haber kılınıdı.
0: Mol uçurunu dəl vaxtıda yan telefonunuzda görəliyisiz.
2: Sılı Şetin Abditali 6.0 Plus nosqısının əm türkülük sinema məzmuları sərxil.
3: Mukafatlıq çekta atış bilet taşlaş talışıp cevap veriş qatarlı qızqarlı faaliyetle arq-arqıdan ötküzülüdü. Qatnaşsınızla mukafatqa eriş pırsıtınız ba?
2: Yoxlumudun ıssınız, körsünüz, məzmun əvəsiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yaxşı soğukatlarla almaştıralaysız.
3: Solution Abditali 6.0 Plus nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu torg'i chiqarildi.
1: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqu o'y-xiyolingizni bilaladi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
2: Solution Abditali 6.0 Plus nusqasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasining dangliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning olayli mahsulotlarini sotadi.
2: Mezelik tamamla yeni meyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
0: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sılı Şıdın Abditali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizde hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Sılı Şıdın Abditali'ni çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
4: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprakni güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.
1: Radyo anlıqıcılar, kalps bir iş mahirleri sahibimizin davranıştırımız. Tarbagatay vilayeti, Şiqu şehri, Jujanlu yesi, xas terikçiliktin büs iğiz kılıp, dekkarlarının oylu aralarındaki bekar turgan baylıktın canlandırışı kitaklap, azaldın altın ot degen güzel namı ige yeng otini yetiştirişini sınak kıldı. Bugün künde ancak közge çelikmaydıgan bu saman kollu ösümdeki şu caydık dekkarlarının kırmına aşırı batkan 5 otuğa aylandı. Amdi Şiqu şehri, Jujanlu yeza, Şinjia, kent ahalisi Wang Xiuli'nin en otu östürgelik toğırsız sözler birimiz.
2: Azar dəl süni ısıldı östürülgen en otunu yığışının en yakşı mezgili bolğaçka Şiqu şehri Jujanlu yeza Şinjia kentideki terikçilik ailesi Wang Xiuli'nin çırayıda mol hosul şatlıqı jilvelendi. Yezideki terikçilik medeniyeti bağıtısı da o östürgen en oti, en ispiti ve özgeci kımmetliği dayanıp Şinjan'nın her kaysi caylardın kelgen sayahatçiler ve soğudigerler bəs-bəs setip aladığan məksulatka oylanğaçka yakınki mezgillik kündülük setişkirimi 500 yuange yetti. Wang Xiuli ındak dedi. En otinin basardaki setilişi yakşi, istemalçılar tolumu yaktırıp setip aladı. Ürümçilik sayahatçı Ma Hanım mundaq dedi. En otının xüsusiyeti ısıqqa mayil, aşqazanğa paydalıq, yumran yopırmıqını şorpığa selip, soğuq sayqılıp mı yegili buludu. Yana manta bənşir tügüşkümü buludu. Hemisi nahayti yeyişlik.
1: Bu yıl 71 yaşqa kirgen Wang Xiuli, Jujanlu yeza, Şinjia kentideki en burun sınaq tariqisi de en ot östürgen deyikkan. 2023 yılı o tukunun dönüştürüş bilen kızıl yıldızlık en ot uruğudun 1 kilogram seti verip, xas terikçilikten tuncu kademini bastı. En otini yakış östürüş için yezdeki dekhançılık teknikleri bütün ceryanda işik aldıgıcı verip itekçilik kıldı. Wang Xiuli'mu köngül koyup pərviş kılıp yetiştirdi. 3 yıl köngül koyup baş kuruş pərviş kılış arqılıq o östürgen 3-20 milyardaki en otu bu yıl tuncu osul iliş mezgilini kütüvelip muhabbiyeti kaldı tuncu kirimge erişti.
2: Wang Xiuli mundaq dedi. 3-20 milyarda en otu östürvedim. Məksulat mehtari 1 tonnadan aşıdığan dək kılıdı. Bir yılda az diyende 2 qetim yığıvalğılı buludu. Bir qetimlik kirim 10 min yuandan azsa bir yılda 2 qetim yığıveliştin kirgen cəmiyi kirim 30 min yuandan aşıdı.
1: İgilinçte hin otu köp yıllık saman qolluq özümlük bulup altın ot degen güzel nam bar işken. Naiti yukur yemeklik ve doğruluk kamitik iyi bulup yumran yopurmakını soğuk sayıklıp benşir tügüp göç bilen dümlep yeşik bolğaçka özgüç temdeki xas yemek materyali hesaplanırken. Yıldız goli ve simolası en envi cungi doğru materyali bulup aş kazanını sağlamlaştırış, hazimini yakşılaş, yallıkı karıştırış katarlık cihetlerdeki önümü körnerlikken. En envi ziraatlerge siliş durganda en oti köp yıllık ösümlük bulup, bir yılda köp kıttım yığvalgılı, 6-7 yıllık uda osul algılı bulup
2: Şiqu şehirdeki bir yemek içmek dokununun mesulü Chen Guang mundaq dedi. Biz en dabancisi, en mantısı, kalı kovurgısı, en korumısı, en benşir qatarlıq köpkıl xas yeni məksulatlarını etişini bil aldıduk. En oti hem doğru ösümdeki hem yemeklik bolup aşqazanını kuvvetleş roluğu iyge. Kala koy göğüşü bilen koşup istimal kılganda təmi teximi yaxşı. Sağlıkını saklaş önümü görünerlik buludu. Biz uzun muddat en otu seti velip, yeni məksulatlar bilen davamlıq təminləşge kapaletlik kılıp, korumu

Aksus poyezin yolu silişini teşkilli geldikini tonuşturup mundak dedi. Urukluk çigitinin alayiliki birleştirip bütün poyezi toş meksus endisini icadi berpa kılıp 40 fot kilidigan 35 tonluk yük sandukluk poyezi toşunu yol koyduk. Bütün ceryanda maçlılaşkan meşgulatını çıkartıp kaçlaş, çürüş vaktini zor derecede kıskarttıp tenler ve serpiyatını tüvelletip mulazmet arklık kesip zincirinin ravalıkı kapalı tıkıldık.

Hazır del laza şoklu Mayıs köçürüşünün açmışlık mezgili. Sancı oblastıdaki her kaysından ye şehirler maşınlarını pahalı maslaştırıp dehkallarını laza şoklu Mayıs köçürüş hizmetini kanat yaydırışka teşkillep. Bütün ceryalı maşınlaşkan meskulatı tayinip tenerkin ticep ürününü aşırış dehkallarının kırımını aşırışını işe aşırdı. Yakında bu yan Manas Nayis'teki Mın Moğluk Laz Östürüş Basta Yeniçe Laz Mayıs Köçürüş Maşinesi Orek Golaş Mayıs Köçürüş Topu Yüleş Kömüş Çınlaş Katarlık iş tertiplerini bir kıtımda da tamamlap Laz Mayıslarını tertipli köçürüp tikivat attı. Terikçilik ailesi Go Yüci Muhbur'a Laz Köçürüş Maşinesi'nin Künlük Meskulat Külümünün 30 Moğu yetkellik. Künüge 92 min tüp Laz Mayısını köçürüp tikkili bulundalıkını eğitip mundak dedi. İlgiri bir adam bir günde aran bir mu yergin mayıs köçürel eğitti. Hazır maşını bilen mayıs köçürü atımız. 180 mu yerge Laz Mayıslarını tört maşını bilen 2 günde köçürüp buluşunu planladık. Bununla mayıslar tekşi köçürülüp tutuş nispeti yukur bulundu. Kiyinki mezgillik pervişkimi paydalık. Bu yıl mayısı yetiştiriş bazı karkanının zakazığa asasen işlep çıkırışını bir tutaş uğurlaştırdı. 28 parnik nahiye bu iç 6 mumu yerdeki Laz mayısının köçürüş ihtiyacını kandıralaydı. Lazlardın üzgüdek bolganda karkana bahağı kapala tıkılgan asaslı bir tutaş yığılıp dehkan ailelerinin bazar kalp hatırını önümlük tüvelle tutudu. Manas Nayilik Dehkançılık Çarımçılık Teknikisinin Umumlaştırış Merkezinin Umumlaştırış Tetkikatçısı Şinbo tunuşturup mundak dedi. Yakında mayıslarını toluk köçürüp buluşunu mölçerledik. Teknikler baştan ahır tekniki yetekçiliki ve ilmi etiz pervişi bilen teminleydi. Kutubi Nayisi de kıyam çoklusu mayısını köçürüş hizmeti mi umum yüzlük kanat yaydır oldu. Yuan Hutsun Bazırının Sengun kentine terikçilik ailesi Lei Shinzhong yeni tipteki şoklu köçürüş maşinistinin altını etizde meşgatıklılık uğurlaştırış bilen aldıraş idi. Bu yıl yeni bir evlat toluk avtomatik mayıs köçürüş maşinistini kirgüzgen terikçilik ailesi Lei Shinzhong mundak dedi. Bu yıl 1300 mu yerde şoklu üstürmekçimiz. Bir maşında künge 25 mu yerden şoklu mayısını köçürgülü bulup önümü yukarıya süpüte yakışken. Ben bu müddetin burun çoklu setip iliş karkansı bilen toktamı imzaladım. Setiştiğinin gıymım yok. Yakşı usul ilişki ümit kılımen. Bu yıl, Kutubin ayısı 20 modun artık yerde kıyam çoklu östürüşünü planladı. Şu caydaki yez ilgiliki yez tarmakları ve pişiklaş karkanları köçürüp dikiş maşınsızın 42'de bir tutaş planlap oralaştırıp şoklu köçürüş hizmetine tertiplik ilgiri sürüp 5. ayının 30 lirgıçı toluk köçürüp buluştum ölçerledi.

0: Qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tomoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yəni qancılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yəni 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gərək kəldiniz?
3: Əh, Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mi ağaç geldiniz?
3: Ne mi etsiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
6: Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı kılıp otomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, MDI Autonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumat tanıttığımız. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 19'dan 31 Celsius gradus geçe. Altayda hava bulutluk, temperatura 16'dan 29 Celsius gradus geçe. Çöçekte hava bulutluk bulup keyin açılıdı. Temperatura 16'dan 34 Celsius gradus geçe. Qolcada hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 16'dan 33 Celsius gradus geçe. Bordalada hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 16'dan 35 Celsius gradus geçe. Qarmayda hava bulutluk. Temperatura 22'den 35 Celsius gradus geçe. Köytünde hava bulutluk. Temperatura 19'dan 37 Celsius gradus geçe. Şehanızda hava bulutluk. Temperatura 21'den 35 Celsius gradus geçe. Sancıda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus geçe. Qomulda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 17'den 34 Celsius gradus geçe. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 24'den 41 Celsius gradus geçe. Korulda hava bulutluk. Temperatura 18'den 34 Celsius gradus geçe. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 13'den 32 Celsius gradus geçe. Kaşgar'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 18'den 33 Celsius gradus geçe. Xotende hava uçuk, temperatura 19'den 33 Celsius gradus geçe. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 19'den 31 Celsius gradus geçe buludu. Hava rayıdan məlumat anlattık. Qadirlik dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansisinin Munbet Tuprak programımızı bu yeçe anlatış berdik. Anlığınınlağı rahmet. Ətki Munbet Tuprak programımız da yezi kentlerini güllendiriş doğrusudik ki, teximi köp sərxili hekayeler davamlıq huzurunlarda buludu.

0: günü gece Cungoda dövlet işleri ziyareti de buldu.
1: Stansımız haberi. Guangdong Shangan Aumun Chongholt rayonu Cungoda'ki içibitiş derecesi en yukarı, iktisadi hayati küçü en güçlük rayonlarının biri. Başşuji Xi Jinping bunularını tekitledi. Guangdong Shangan Aumun Chongholt rayonu kuruluşunu ilgir sürüşte, Cungoda'nın yeni terakiyat endisindeki stratejilik tayiniş noktası, yukarı süpetlik terakiyattaki ülke körüstüş rayonu, Cungoda'ki zamanı ulaştırıştaki başlamçı rayon berpa kılış gerek. 15-ci başlının başını şilida Guangdong Shangan Aumun'dan ibaret 3 cayı bir niyette hemkarlaşıp, Xalqara Pentechnikide yanılık yaratış merkezi kuruluşuğa çoğunkur türkü bolup, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini tez yetildirip, ravajlandırıp, türlük muyum amıllarını tutaştırış, cipsalaştırışını pahalı ilgir sürüp, hayati küşkü tolgan ve xalqara rıqabet küçüge ige, aldın Katar'daki koltuk rayonu ve

0: Hunan ülkesi Changsha Liuyang şehri Huaxing Pojiang Ziyasaş Etiş Çeklik Şirketi'de 5. ayının 4. günü saat 16'dan 43 minut ötkende pavkuladdan zor partlaş vakası yüz bədi. 5. ayının 8. günü saat 12 gece vakada 37 adam kaza kıldı. Bir adam bilen alaqı üzülüp kaldı. 51 adam doktorxanada davalanmaqta. Başucu Xi Jinping'in muyum yol yorqının royini estaydı izcillaştırış ve emelileştiriş için Zongli Lijian Qatarlıq merkezdeki rehberi yoldaşlarının tasdiqi boyunca, devletin alaqadar kanun nizamlardaki belgidimlerge asasen, Goyuan vaqani tekşürüş grupsi kurdi. Ciddi işlerge taqabıl turuşni başkuruş ministerliği başlamçı bulup, Goyuan ministerliği, Tamojni baş mehkimisi, Bazarni nazaret kılıç başkuruş baş idarisi, Memleketlik baş işçila uyuşması ve Hunan ülkeli halk hükümeti Katarlık alakadar terepler katnışıp, Hunan ülkesi Changsha Liuyang şehri Huaxing Pojiang Ziyasaş Etiş Çeklik Şirketleri yüzbeyen 4. May pevkuladı zor partlaş vakasını teşhirdi. 5. ayının 8. günü düştün ki, Goyuan, Hunan ülkesi Changsha şehrinin Liuyang şehirdeki Huaxing Pojiang Ziyasaş Etiş Çeklik Şirketleri yüzbergen 4. may pevkuladı zor partlaş vakasını tekşürüş grupsi 1. kıtımlık umumi yığın açtı. Goyuan vakani tekşürüş grupsinin başlığı, ciddi işlerge takabıl turuşni başkuruş ministerliğinin ministeri Jiang Qingzhong yığın gıriyasetçilik kılıp, tekşürüş orullaştırışını umumi uxturuş kılıp, hizmet talibini oturuğa koydu. Yığın başnıştın burun yığınğı katnaşkan yoldaşlar sükut tuturup, Hunan Changsha Liuyang şehri Huaxing Pojiang Ziyasaş Etiş Çeklik Şirketleri yüzbergen 4. may pevkuladı zor partlaş vakasıda kaza kılganlarga təziye bildirdi. Yığında munular tekitlendi. Vakani tekşürüş hizmetide başucu Xi Jinping'nin muyum yol yorqının royi ve Partiya Merkezi Komiteti Goyuan'nın tedbir orullaştırmalarını estaydıl izcillaştırıp ve emelileştirip, ilmi, ihtiyaçcan buluş, kanun belgilin boyucu iş görüş, hakikatini emniyetten izdeş, emli ünümge ehmiyet beriş ve tötni kuvvetmeslik prinsipi boyuca paketini, meselini, mesuliyetini iniq teşürüp, yüksek siyasi mesuliyet duygusu bilen vakani teşürüş hizmetini yaxşı işleş gerek. Şunun bilen birge, yığında yerlik hükümetlerden bunundan çoğunkur savaq ilip, keskin tedbir kullanıp, Pojiang'ın bir xatarlıkını nazarat kılış başkuruşunu küçeytip, birini köpke ibret kılıp, noktalık sahalardaki yuşurun xayabini teşürüp tüzeşini çın tutup, iğir ve pevkuladı zor vakalarının katli aldığını iliş talep kılındı. Goyuan vakani teşürüş grupsının barlık azaları, Merkezi İnsan Teşürüş Komiteti, Devletlik Reviziye Komiteti'nin alakadar tarmaklarının mesulleri yığınğı katnaştı.
1: İstansımız haberi. Devletlik Terakkiyat ve İslahat Komiteti 5. ayının 8. günü, Jongo'nun 2026 yıllık ticaret soğudu muayeti terakkiyat dokulatını ilan kıldı. Dokulatta devletimizin ticaret soğudu muayetini yakşılaş ve süptünü östürüştüki körünerlik neticileri tuluk namayan kılındı. Devletimizin ticaret soğudu muayeti kuruluşu da yeni ilgirleş boldı. Karxanalarının bazarğı kiriş tənərxi teximi az, tərtibi teximi əla, mülazimeti teximi yaxşı boldu. Dokulat 5 qısımğı bölüb bayan qılınğan bolub, bazarğı kiriş, amil kapaleti, ticaret muayeti, macralarını həl qiliş, karxanalarını çekindiriş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Devletlik Terakkiyat İslahat Komiteti Ticaret Soğudu Muayeti Terakkiyatını İlgir Sürüş Merkezinin müdiri Wu Xiaoyan mundaq dedi. Memleket boyunca 38 mingdan artıq hüccet rətləb təşkirildi. 2300-dən artıq hüccetke tüzütüş kirgizildi, ya ki bikar kılındı. Umumi mənfəətdarlıq kiçik mikro qarz pul qaldıqı 37 trilyon yuan yetti. Memleket boyunca məbləğ yürüştürüş inavet subsi cəmi 4 trilyon 120 milyard yuan qarz tarqatdı. İnavetlik qarz 10 trilyon 300 milyard yuanını igilidi. Otra kiçik mikro karxanalarının pulu qarz ilişi teximi asan, tənərxi teximi tüvən boldı. Karxanalarga çetilidgan məmuri təşürüş 33% azaygan bolsımı, belgilimige uyğun körsətmi köpəydi. Adetki roy xəttin öçürüş 100 gündün 60 günge qısqartıldı.

0: Oddiy ro'yxatdan o'chirish nisbati 65% yetdi. Korxonalar chekinib chiqishda qiynalmadi, to'salg'o uchirmadi. Dokladda oshqushliq xalqlar cho'ridilib, 2025 yildagi tijorat savdo muhitidagi faol ilgirilash tafsili va aniq sonliq ma'lumotlar orqali tanishtirildi. Shuning bilan birga 10 sonliq ma'lumot orqali 14-nji 5 yil maxsus stoni tasdiqlanib, aloqador sohalarning 5 yildan buyonki yuzlanish xarakterlik o'zgarishi va jo'g'ilnish xarakterlik unumi namoyon qilindi. Wu Shaoyan mundaq dedi. Birinchi, vaqt tejaldi. Korxona eng tez bo'lganda 4 kunda ichiladi. O'lka atlab ko'chish faqat bir qatimdilib tutdi. Korxonalarning 1 million qatimdan ortiq qotirishi bevosita azaydi. Ikkinchi, pul tejaldi. Üş bolmaslıq üşni tijashdek tok işiltiş mulazimati 2025-nji ýyly korxonalarga 70 milliard ýendin artyq mablag tijap berdi. Elektronlyk kepillik heti xeridar buluş tanarxyny bewasta 40% töwelletdi. 3-nji, köňül hatyrjam boldy. 2025-nji ýylynyň ahyrygyça 31 ölkä Abdunum rayon merkezgi bevasita qarashliq şäheriniň hämmesi inovat guwanamisi mulazimatyny ýol goýup, korxona we tabiiy şahslarga 1 million 200 000 parça maxsus inovat dokulaty çykyryp berdi. Sepleme ispat sany 44 milliondan aşdy.
1: Stansimiz habary. Döwletlik bazar nazarat qilish başqurush baş idarisi 5-nji aýynyň 8-nji güni munularyny bildirdi. Növette karxanalarını özgertip tizimlaş, yemek işmek dokunu içiş qatarlıq 5 türlük bir iş, hükümet işleri mulazimeti ıslahati umum yüzlük tamamlandı. Tertipni qayt ornatış ve sallıq malumatın hem bəhirin işini işqa aşırış arqalıq, hazır karxanalarının uçurunu özgertiş halkısı aldıdın birgi qısqartıldı. Yötkep tizimlaş qetimsani 9 qetimden bir qetimgi qısqartıldı. İş beceriş materiali zor derecede kıskartılıp, torda bir torda umumyüzlük beceriş, tor sırtı da birlik köznekte beceriş işe aşırıldı. Döretlik bazar nazarat kılıp...
2: Cihandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

Hürmetlik radyo anıqçılar. 5-nji aýynyň 1-nji gününden başlap Jongo Afrikadaky diplomatik münasibet ornatgan 53 döwletden tamojny beji almaslyk tedbirini umumyzlik ýol goýdy. Jongo dünýädäki diplomatik münasibet ornatgan barlyk Afrika döwletleri we diplomatik münasibet ornatgan barlyk en taraqqi tapmagan döwletler bilen öz aldyga umumyzlik tamojny beji almaslykny işgä aşyrgan tunji asaslyk iqtisady gewdege aýlandy. Afrika İttifaqı Komitetinin reisi Yusuf bu tedbirini muhim dəl vaqtida çıxırılğan tedbir, həm qeyrindaşlarca dostluqqa tolğan tedbir dep maqtadı. Bir tərəfçilik və qoruqçılıq baş götürüyatqan rayon siyasi vəziyyəti ciddi buluyatqan əhvalda, Jongo texmi təşəbbüskarlıq bilən 1 milyard 400 milyondan artıq nopusqa igə istimal bazarını Afrika dövlətlərinin tərəqqiyat porostiga aylandırıb, çoğ dövlətinin məsuliyyəti və yuqarı səviyyəlik sırtqı içib etişini qət'i kengaytiş iradisini namayan qılıb, Jongo bilen Afrikanın zamanıvileşiş arzusunu birlikte işgaşırışıga yeni hareketlendirgüş küş koşudu. Uzaktan bu yan Afrika mal bulgan bilen setip çıkırış qiyin buluşta qiyin ahvalga duş geldi. Eksport yolları ravan bolmaslıq, icazet ölçümü yokur buluş, ul esle kuruluşunu yürüşleştiriş aciz buluş qatarlıq meseleler girelişip, Afrika'nın nurgun ela süpetlik, özgeçi mesulatlarının xelqara ixtisatının aylinişiga sicil muqim kirişi qiyin boldi. Onun üstüge xelqara iş təqsimatı da uzun mezgil xam eşya bilen təminleş baskuşuda turgaşqa, Afrika'nın iqtisad kurulması birlikil hem aciz. Sanatlişiş musabisi intayin qiyin. Şunun bilen bir vaxtta bir qısım garip devletleri tamojni bejini besim işiltiş kuralı kılıp, soğudunun normal yürüyüşünü tosti. Rayun tokunuşunun taşqi təsirimi Afrika'a davamlıq təsir körsetti. Moşindak arıq görünüşte, Afrika devletleri öz aldığı tereqi kılışını tezletip, öz zimini da kesip zencerini uzartıp, eksport külümünü kengaytip, sırtın meblağ celip kılıp, iqtisatının hayati küçünü urgu tüşünü ciddi ümit kıldı. Afrika devletlerinin ciddi ümidi aldı da, Jongo Afrika'a kartılığan hakiki, samimi siyaset ideyesi ve doğru ekaniyet menfaat karışını başına ahir emeli harekete arkalık ameliyat körsetti. Tamojni beji almaslık tedbiri Suudi'deki yigani kemeytiş ya ki keçirim kılıç tedbir emez. Belki Jongo Afrika hemkarlık munbirde bekitilgen türlük emeli hemkarlık tedbirleri bilen çoğunkur birleşip hareketlenir.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usulü bilen

Kadirlik dostlar anla batkanla senet sehnesi programımızı programımız darmelat halkın anadır nakşı müzikler uzun anadı bulu batıdu. Hem de Kırgızca nakşıladın Pushaymanım yok namlık nakşını uzun anadı sunumuz.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşıqlarına qarşı alımız. Mən riyasətçi Roşan Güleyman. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni tarat qısı Sılı Şidin abunçılar terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qetimki proqramımızda

ke köpüyüş bursta bergellik buludu. Nurgun kişi tok kazınının ağzı yepiqlik, tokka çetilgan temperaturası şünçü yukarı tursa, kandak mesele çıkıdu, dap oylaydı. Tok kazandaki ısıqlık saklaş vakti 4 saatten eşip ketken tamak bakteriyalarının köpüyüş makanığa aylınıdı. Hatta asla rak payda kılıkçı maddalarını payda kılışı mümkün. Birincisi, bakteriyalarını tez köpeydudu. Dünya Sağlık Teşkilatı yemeklikinin xatarlık temperatura belbağı 5 Celsiya gradustan 60 Celsiya gradusqacha degen uqumni uttırğa qoydi. Bu daire bakteriyalar ang jallandığan rahat rayon bulup, köp sandiki kesellik payda kılıkçı bakteriyalar muşu temperaturda tez köpeydu. Tok kazanının ısıqlık saklaş iktidari adette temperaturni 60 Celsiya gradustan 70 Celsiya gradusqacha etrapta saklaydı. Ama bunun da mundaq ikki xil yoshin xavf mavjud. Issiqlik qabul qilishi takshib bo'lmaydi. Bo'libmi ustingi qavatdagi havo bilan uchrashgan qismning temperaturasi nihoyatda osonla 60 Celsiya gradusdan tovallab xatarlik temperatura balbig'iga tushib ketadi. Ishkilamchi bulg'unish paydo qiladi. Agar tamoqni bir necha qopam yevatgan yoki qo'shiqqa sholgay takkan bo'lsa, bakteriyaga fursat tug'iladi. Masalan, altın renglik üzüm siman şartçı bakteriye ve salmonella bakteriyesi kirgen naman temperatura muvapıq bolsala 20 minutta bir hassi katlanadu. Bundaq tamaklarını yegende yenik bolganda korsak ağrış işçi sürüşünü keltürüp çıkırdı. Eğir bolganda ciddi karakterlik aşkazan üçe yallığını keltürüp çıkırıp, kusuş, işçi sürüş katarlık kesellik alametlerini payda kılıp, tən salametlikige təsir yetküzüşü mümkün. Şikincisi, rak kesiliga girdar bo'lish xavfini oshirib yetishi mumkin. Nurg'un yashil yopirmoqliq ko'kdatlarining tarkibida tabiiy nitrat kislota tuzi bor. Normal yeganda masala yo'q, ammo tomoq uzun vaqt issiq saqlansa, bakteriya nitrat kislota tuzini nitrit kislota tuziga aylantirib yetadi. Nitrit kislota tuzlari oshqozonga kirib, oqsildagi parchalangan moddalar bilan birikib nitrozamin hosil qiladi. Bu Dünya Sağlık Teşkilatı bekitken bir xil rak payda qılğıcı maddı bulup, jigar raki, aşqazan raki, qızıl öngeç raki bilen münasibetlik. Adi qılıp etkanda, uzaq müddet ısıq saqlanğan bir qazan çıngsayının rak payda qılış xavpi şekilsiz alda eşip getidu. Bir qitim yegende mehtari yuqır bulmaslık. Mümkün. Lekin uzak mezgil kündü muşundak yegende jigarının yüki ve hücayrının zahınlanışı üzliksiz yığılıp rak payda kılış xavfini asta asta aşırı veytidu. Şuna tok kazanının ısıq saklaş altıdaki tamaklarını en yaksı 4 saat içinde el kılı veytiş gerek. Eğer yap bulalmaydığınızda mülçerlisiniz, tonglatkığı silip, soğuk saklap bakteriye ve xatarige fırsat kaldırmağı. Tok kazandın başka, bundaq aşkana adı dedim mu, saklanış gerek. Kökürüp kalgan çukuda ötkürü zeherlik rak payda kılığıcı maddalar buluşu mümkün. Bir cüp çukunu netçi yıl işiltiş nurgun ailelerde hayran kalarlık işemez. Nurgun kişi çukup uzulmasa almış duruşunun haciti yok deyip karaydı. Ama siz belki bu karmakka ticaçlık göründüğün adetge ameliyette ötkür zeherlik rak payda kılığıcı madde yuşurungan buluşu mümkünlükini, bu şundaq ihtimallıqının barlıqını bilmezsiniz mümkün. Köpünce aileler bambuk çoka ya ki yağaç çoka işiltidu. Bambuk ve yağaçtan yasalgan işkikil məksulat kökürüş deyi en yakşı gördüğün yaşaş muhiti bulup, muhit kurgak bulmuşsa, maddenin nemliki məlim dəriye geçişegi yetsa, bir gündela kökürüş deyi payda buludu. Kökürüp kalgan çokuda aflatoksin buluşu mümkün. O bir xil ötkür zəhərlik rak payda qılğıcı maddı bulup, asalla jigar rakini keltürüp çıxırdı. Şunun bilen bir vaqtta toluq dezinfeksiyalanmagan çokudiki çoğun üçay tayakçı bakteriyesi, seyrik üzüm siman şarjı bakteriye, qatarlıq muşundaq bakteriyeler ölçemden eşip gedilu. Bu bakteriyelerden yuqumlanğandan kiyin çokunu işletkende azim qılıs sistemisi keserliklerini keltürüp çıxırışı mümkün. Məsələn, iç sürüş, kusuş, aşqazan üç ay yalluğu. Şuna en yaxsı 3 aydın 6 ayıcı işletken çökünü yeni çöküğe almıştırış gerek. İkincisi, köp kıl işletildiğin bir parça desmal kesellik payda kılıkçı bakteriyelerini payda kılıdı. Bir parça desmalının kaç kıl işletiliş oranı var? Üstel sürtüş, ocak beşini sürtüş, kaçı yüyüş,

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıtan anlatılavatkan Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sılı Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqısı torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hämra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılı Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anlayalaysız, xabar körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılı Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın xabarda bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılı Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki icadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 12.20'da Sılı Şütin Apitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki pultije hämrayıñız. Juğlamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusqısı yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sulu Şütin Sodi şärtisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusqısı yeniñizdeki ilgilik tikleş hämrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şütin Apteytalı yardım berdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusqısı yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusqısı yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusqısı yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6.0 plus nusqısı yeniñizdeki tenerke hämrayıñız. Sağlamlıkka hämrah bulup ägişip çeniqsiz.
1: Sulu Şütin Apteytalı'nı çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
7: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän Saqlıqı Zor Baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Anlav atqınala Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programmısı.

Hürmetli radyo anlıqçılar, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumat dağıldımız. Örümçede hava uçuk bulup keyin bulup donudu. Temperatura 19-31 Celsius gradus gıcı. Altayda hava bulutluk, temperatura 16-29 Celsius gradus gıcı. Çöçekte hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 16-34 Celsius gradus gıcı. Gülcide hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 16-33 Celsius gradus gıcı. Bortalada hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 16-35 Celsius gradus gıcı. Karmayda hava bulutluk. Temperatura 22-35 Celsius gradus gıcı. Köytünde hava bulutluk. Temperatura 19-37 Celsius gradus gıcı. Şekhanızda hava bulutluk. Temperatura 21-35 Celsius gradus gıcı. Sancıda hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-34 Celsius gradus gıcı. Qumulda hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 17-34 Celsius gradus gıcı. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 24-41 Celsius gradus gıcı. Korulda hava bulutluk. Temperatura 18-34 Celsius gradus gıcı. Aksuda hava bulutluk. Temperatura 13-32 Celsius gradus gıcı. Atışta hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-33 Celsius gradus gıcı. Kaşkar'da hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 18-33 Celsius gradus gıcı. Xotende hava açık. Temperatura 19-33 Celsius gradus gıcı. Ürümçide hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 19-31 Celsius gradus gıcı buludu. Hava rayıdın məlumatı anlattık.

Hürmetli radyoğunluğucular, her millet halkının nadir nakşı müzikirleri bilen hizmetlerine hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Sənət Səhnizi programımızını yaktırıp anlayışınlarına karşılayalımız. Mən Liyar Zetçi Roşen Gülüymem. Dostlar, bugünkü programımızda Ah Canım Yarey namlıq

Yukarıda İsingdi mu namlı Kırgızca nakışını anladık. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziye Stansı'nın Sen Et Sehniz programımızı bu yer canlı dişberdik. Anlıkınınla rahmet.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Obekerim. Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatib beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda g'arbiy shimol rayonidagi tunji mashina odam 9S do'konining Urumchiga makonlashganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yuksilayotgan Xinjiang sahifamizda Guangzhou savdo yarmankasida Xinjiang savdo o'miginin mol natijalarni qo'lga keltirganligini tanishtiramiz. Yorqin ism sahifamizda 2025 yillik Xinjiangdagi eng go'zal amgachi Lu Huiminni tanishtiramiz. Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: May bayramlıq dəmeliş məzgilidə Ürümçi şəhəri Davanchın rayonuğa caylaşqan Wanglobin muziki muziyi Nurğun sayaçilənin klasik melodiyanı qoğuluşuduğan muziki ustazıqı hürmət bildirdiğan qızıq nuqtu ornuğa aylandı. Saray eçilgan 5 gündə 9000-dən artıq sayaçını kütüb aldı. 1938-ci yili yaş Wanglobin Lanzhouda

56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizning baxtlik ailemiz. Şinjang Radio Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıguçular. Bu sahipimizde Garbi Şimal rayonidaki tunji maşini adam 9 S dükkanının ürümçigi makallaşkalıqı toğırsıdı sözləp yerimiz. Yakında ürümçi İqtisad Texniki Taraqqat rayoni kuruluş məbləq siliş iç guruhi çəklik şirkti bilen Şincan Vanbo Şiday Pant Texniki Çəklik şirkti ürümçide Garbi Şimal rayonidaki tunji maşini adam 9 S dükkanı törünü kuruş gelişimi imzaladı. Bu türge 30 milyon yen meblağ siliş planlanan bulup, 7 ayının 1 günü resmi ticaret başlaydı. Şincan Vanbo Şiday şirketinin muavin baş müdiri Sun Shukun'un tanıştırışça, en-enevi 4S dükkanları adette setiş, zapças, mulazimet ve inkasını öz işçiga alırken, maşini adım 9

0: Әс дүкінеді болса, мұлазымет еңімі кең айтылып, пән техникі көргізмесі, мәсулат сетіш, үскінен әні ижарығы беріш, көрініш, заказ қылыш, сетіштің кейінгі асыраш, пәнні ұмымлаштырыш тәтқиқаты, пән техникеді еңілік жартыш, ұқтысасықларын тәрбиәләш, әқлі ұқтыдарлық зәнжір білін тәмілләш, марка күші қошуш қатарлық 9 ұқтыдар бөлікі бір гәвділәштірілген. Bu yerde en aldınkı Katar'daki ekli ıhtıdarlık maşını Adem'nin körgülü buluplu kalmay, yani balılığa canlık bulgan süni akıl tatkikat dersini his kıldırgılı ya ki esil maşını Adem musabıksını körsetkili bulud. Bu tür Tianşan bulut hesaplaş kesple bazısı bekitilgen bulup, birinci kararlık plandaki kölümü 1400 kvadratmetr. Birinci ve ikinci kavetki boşluğunu öz içine alıdı. Bu arkalık yaşlığa maskeledigan pen tekniki his kılış boşluğu berpa kılınırdı. Tianşan bulut hesaplaş kesple bazısı, Ürümçi rakamlık ıhtısadının yadırılık motoru buluş süpütü bilen bu türünü köngüldükide terakkiyat tüpürükü bilen temelidi. Bu tür yolu koyulgan linkin, Şincan'ın başını Adem kesbi, mulazimet boşluğunu tez doldurup, Şincan'ın rakamlık ıhtısadi ve akli ıhtıdarlık yasımcılık kesbinin merkezlik terakiyatını güçlük ilgiri sürüdü.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab, Tan kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletnin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizning bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

0: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.
1: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmonsaroyi Tianjin 1 nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1 nomerliq turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Şinjan Yoqal Öyjay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldan setiş icazet nomeri 202-465-0102-00-125. Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şitin Aptitalının 6-0 pilot nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20 Sulu Şitin Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20 Sulu Şitin Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberda bolalaysız.
2: Saat 11:00 Sulu Şitin Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki ijodiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 12:20 Sulu Şitin Aptitalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki pultijay hemrayıñız. Juğulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olasız.
2: Saat 14'te Sulu Şitin Aptitalının 6-0 plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Şitin Sodi şäherçisinin Şinjanın özgeç sowgalarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şitin Aptitalının 6-0 plus nusqisi yeniñizdeki iyilik tikleş hemrayıñız. İyilik tikleş uyuñız bolsa Sulu Şitin Aptitali yardım berdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Şitin Aptitalının 6-0 plus nusqisi

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 70 milyon 910 ming dollarga yetti. Guangzhou Saudi Yarmankisi memleketimizning sirtqi ichivetishdiki muhim ko'zniki bo'lish sifati bilan Xinjiang korxonalarining xalqaro bozorga yuzlanib, o'zgacha afzalligini namoyon qiladigan muhim sahna bo'lib keldi. Bu navbatlik Guangzhou Saudi Yarmankisida Xinjiang Saudi o'miki avtonom rayonining o'zgacha afzal kasblarni o'rinlashtirish va taraqqiyot amaliyotini zich ko'rdi. 130 a'lo sifatlik korxonani ko'rgazmaga qatnashishga tashkillab, oliy elektr saymonlari, yezi egilik mahsulotlari, to'qimichilik, kiyim-kechak qatorliq 28 ko'rgazma rayonini qoplab, Xinjiangning kasb taraqqiyotidagi kuchlik amaliy kuchi va eshish yoshirin kuchini markazlik namoyon qildi. Xinjiang ko'rgazma rayonida yorqin nuqtalar ko'p bo'lib, zo'r bir turkim jungu va chat ellik savdogarlarni ekskursiya qilishga va cho'nqur suhbatlashishga jalb qildi. Ko'p turlik hamkorlik o'ngishlik tamomlandi. Xinjiang Tianshan Yung to'qimichilik paychaklik shirkati ko'p yillardan buyon yarmankaga qatnashib to'plagan marka afzalligi va bozor boyligiga tayinib, bu navbatlik yarmankada korxona tashqi hamkorlikni yanada cho'nqurlashtirib, Xinjiangning o'zgacha paxta to'qimichilik mahsulotlarining davlat ichi va sirtidagi bozorini kengaytirishiga turtki bo'ldi. Tunji qitim ko'rgazmaga qatnashgan Xinjiang Fengri Yushan Yezi egilik pan texniki chaklik shirkati mol usul oldi. Bu shirkat Xotan viloyatining Gumun noyasiga joylashgan. Zarangzi o'stirish, yetishtirish va inchki pishiqlashga ahamiyat berib, uruq yetishtirishdan inchki pishiqlash, setishqichi bo'lgan mukammal kasb zanjirini shakllantirdi. Bu qitimqi yarmankada bu shirkat Sri Lanka, Marokash qatorliq davlatlardan kelgan savdogarlar bilan hamkorlik muddao nomisi hosil qildi. Egelinishe bu növetlik Guangzhou Saudi Yarmankisi mezgilide Atunum Raylık Saudi İşleri Nazareti Ela Süpetlik özgücü mesulatlarını pahalı tonuşturup Yakşi Saudi muhitini teşvik kılıp Özgüce yezi ilgilik mesulatları Tokumuçuluk kiyim keçe katarlık evzel kesplerini küçep ilgiri sürüp Çet elle bilen hemkarlışış yollarını kiyin aytıp Şincan'ın taşkı soğudu terakkat haritsini köp sahe, köp ölçem boyucu kiyin aytıp Tehimi köp Şincan mesulatlarının dövlet dervasısının çıkıp Dünyayı yüzlenişi türtke bulgan. Keyinki qadamda Guangzhou Saudi Yarmankisi qatorliq davlat darajalik ko'rgazma vositalariga tayinib, Xinjiangning boylik afzalligini mavqe qilib, o'zgacha kasblarning yoshirin kuchini cho'nqur qezib, yarmankaga qatnashgan korxonalarning qurilmasini uzluksiz a'lolashtirib, Xinjiangning tashqi savdosining yuqori sifatlik taraqqiyotini butun kuch bilan ilgari surdi ekan.
1: Eh, ana vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, seher cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kulurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süt süzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıcılar. Bu sahipimizde 2025 yıllık Şinjan'daki en güzel emgekçi Lu Huimin'i tanıştırırız. Karanlı çükende Şinjan Çigra'dan çıkış kırış, Çigra Mudapya Tekşürüş Başponikti, Hong Shanzui Çigra'dan çıkış kırış, Çigra Mudapya Tekşürüş Ponikti gazarımızı da karanlılıkı tolgan hizmet binasıdaki 3. kevetinin bir derecesinin çırak nuri görünüp durat. Ponkit'nin ikinci derecelik sakçı başlığı Lu Huimin üstel aldıda oturup hizmet kılıp atattı. 90'ıncı yıllarda tuğulgan Lu Huimin'nin sakçı hizmeti bilen şugullanğanlıkıga 9 yıl boldı. O siyasi ideyavi hizmeti ve partiya işleri hizmeti orunda kadırlarını başkuruştun tartıp yazma materyal ve hüccet alakısı geçe kadırlarını bahalaştın tartıp partiya işleri hizmeti geçe üntinsiz halda bütün ponkitteki kadır sakçılığa mülazimet kıldı. Estaydıl capağı çıdaydıgan, eğir besik, inçke Lu Huimin tılgı ilinsa hizmettaşlar onu maktamay kalmaydı. Lu Huimin Hınan Jıngzhou'dun 2017 yılı sakçı bulup Hong Shanzui Çigara Tekşürüş Ponkitigi kelgen. O tüncü gittim Altay'nın katlık soğukunu his kılgan. Nöldün tümen 40 Celsius gradusluk temperaturda sırtkı çıkkanda kaş kırpıklarını muz tutup gitetti. Bu yerinin muhitigi tezirak maslaşış üçün o daim özünü çenik durdu. Başkala 5 kilometre yügürse o 7 kilometre yügürdü. Keşte çırak öçürülgendinkin, başkala aram alsa, o kespi nazariye kitaplarını kucaklap yotkanının işçi döküyordu. Hizmet ornunu almaştırıp, siyasi ideyavi hizmeti ve partiya işleri hizmeti bilen şugullangandinkin, Lu Huimin kespi tezrak pişik buluş üçün nöldüm başlap ögendi. Lu Huimin kündün künge baş çökürüp cephalık işleşçeri yanında, hizmetki kereklik türlük bilimlerini iyi gelirdi. Hong Shanzui Çigara Tekşürüş Ponkitinin

0: دورلا شلتلدغان بولوب، آدم و چاروالاغا بیخطر کن. آیروپلان آرقلق آلدن ایلش تزگیلش مشغولات مزگلده آدم و چاروالا مشغولات رایندیکی اوچک محیطت ترغان سو منبسیدن بیوسته سو ایچمسلیکی و سرتی ایچیلیب قالغان یمکلیکلرنی یمسلیکی کیرک کن. آیروپلان آرقلق آلدن ایلش تزگیلش رایونوغا آلاقدار مشغولات بلگلر اورنتیلغان بولوب رایون ایچیده شاخ شومبو قاتارلیق کیرکسیز نرسلرنی کویدوریش لگلگ هوا شاری، آیروپلان مدلی، آدمسیز اوچکو قاتارلیق تووان بوشلیقده اوچیدیغان جسملا و لیلیدیغان نرسلرنی قویوب بیریش قاتتیق منعی قیلینیدیکن. Bu yerde ken ammağa şunu eskertimiz ki, ayrıplan arkalık aldığını iliş tezgilleş meşgulatı mezgelede imkan kadar ayrıplan arkalık aldığını iliş tezgilleş rayonu işçideki pahaliyetlerini azaytış gerek. Ayrıplan meşgulat kılganda ergeşi valmaslık, oğluşu valmaslık, kütülmegen hadiselerin yüzberişinin kattık saklanış lazım. Ayrıplan ötkende herkes beşini kötürüp udul karamaslık, doğru suyukluğunun közge çaçırap ketişinden saklanış gerek. Eğer ihtiyatsızlıktan doğru suyukluğu közge kırıp kesse, derhal pakız su bilen kaytı kaytı yüyüş lazım.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Şinjan radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
3: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartimisi. Tamaq israf qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
3: Şinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Şinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
3: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartimisi. Tamaq israf qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde vazifi icra kılıvatkan abdumobilge hücum kılıp, sot mahkemesinin iş beceriş tertibini kalay mıkallaştırsa, kanda kanuni akıbetini üstüge alıdu degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Yakında Tumşuk Şehirlik Halk Sot Mahkemesi kanun yürgüzüş tertibine dahli yetküzüş dilosini kanun boyunca bir taraf kıldı. Davalaşkıcı Van İkiz, sot mahkemesinin iş beceriş tertibini

3-ci günü, kuruluş hördüge alğıcı Gau Ekiz Xemkin halda Barkül Qazaq Atılım Nayelik Cemiyet Amanlıqını her tarafımı tüzeş merkezge kirdi. Pul elip, ailesini bekşini kütüp turgan bir top işlegüçle aldı da, o öz yeniden pul çıkırıp bir kısım emgek mulazimet hakkını tölep turgan bolsumu, lekin yanına kayıp kalgan 1 milyon 400 milyondan artıq çıkımını tolduruşku kurubi yetmedi.

0: Markazının hizmetçisi bundan tanıştırdı. Tunca soralgıcı mesul buluş tüzümü bu içe, her tarafımı tüzeş merkezimiz bu dilonu derhal tüzümle kabul kıldı hem noktalık dikkat kılındı deb belge koydu. Dilonu kabul kılış asan, beciriş kıyın. 3. ayının 24. günü saat 15.30 minut ötkende hizmetçi hadım bölüp ödüge algan şirketin mesulünü tuncu kıtım çakartıp sözleşkende karşı tarafının pozisyası katlık bulup kuruluş miktarını eside tutalmagan. Süpet tekşürüp ötküzü verişti mesle ba. Adem işiltiş hatırısı materyalı toluk emes dedi. 3. ayının 26. günü her tarafımı tüzeş merkezi birleşip hareketleniş mekanizmini kozgattı. Adem küçü baylıkı ve ictimai kapalı tarmakları Adem işiltişini tızımlaş tekşürüşü elip verip iş hakkını neyse kaldırış paketini mukumlaştırdı. Tarakat ve ıslahat tarmakları inavetini nazaret kılış başkuru siyaseti doğrusu da liksiye sözlep iş hakkını neyse kaldırışının inavet cazası akıvetini agahlandırdı. Adliye memuri tarmakları bilen sot mehkemesi kanunu çüşendirip davuluyu sözlep, emgek hakkı berişini red kılıçının kanuni hafhatiri ve dava tennarhini enek çüşendirdi. Gunen tarmakları nek meydan tertipini kogdap, açkuşluk paketlerini tekşürüp enekleşkin maslaştı. Her tarafımı tüzeş merkezi Muresse İşhanısı'dan kuruluş nek meydanıca köp tarmaklardaki hadımla bilen birleşip mülük ilgisi taraf bilen baş ödü alğışı tarafını maslaştırdı. Köp kıtım kengişiş arkalık bölüp ödüge algan şirket ahırı Adem işiltiş paketini itiraf kılıp tekşürüp bekitilgen kuruluş miktarı boyunca pul berişke koş oldu. 4. ayının 20. günü dikkan işlemçilerinin şakını berişki kapalatlı kılış nizamıga asasen baş ödüge alğıcı terep eşip kalgan karzini aldın tölep durdu. Şunun bilen Gau X'nin yardım soruşudun iştaşlarının pulunu tavşuru vilişigice bir ay vakit getdi. Pulunun hesabatkı kirişi ahırkı nokta emez. Her tarafımı tüzeş merkezinin kayıplaştırış tertipi boyunca her bir macerada mahsus dilo numarı bar bulup, kobul kılıçtın kaydı ziyaret kılıç kışı bulgan bütün cergenini sürüştürgülü bulattı. 4. ayının 29. günü hizmetçi kadımla kaydı ahval ilgileş telefonu telefon verip, iştaşlarının pulunun hemisini tapşırıp aldık deyip muayyelleştirgenlikini anlığında bu macera andın becerilip bulundu. İgelenişçe bu nahiyanın her tarafımı tüzeş merkezi, her tarafımı tüzeş merkezini kalıplaştırıp yürüştürüşüne sicil çonkurlaştırıp, tüzeş közünekini aldığı yötkeşini ilgiri sürüp, zidiyet maceralarını asasi katlamda bık altıda hel kılıp, tüzüm arkalık inavetini kogdap, hararet arkalık arazlıkını tügütüp, her bir cephalık ecirinin hemmesine inkas kaytırı diken.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolanı eskertidu.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamakni kız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
4: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurcha 10

0: إرسال راديو سي.
1: Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertti.
0: Tamakni ilmi buyrutup sağlam ozuklana ilik.
1: Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertti.
0: Tamakni ilmi buyrutup sağlam ozuklana ilik. Tamakni pakız yap eşip kalgan bolsa elavala ilik.
1: İksatçıl ve tijeşlik bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.

0: idarisi Saybaq rayonluq şöbi idarisinin sabiq idari başlığı Huang Xinjiang'ın belgelemeği xilap halda soğukatlıq boyum, soğukatlıq pul eliş. Hükümet işini adil icra kılışkı təsir yetkizüş ihtimal bulgan ziyafet ve köngül içiş faaliyetlerini uğurlaştırışını kobul kılış katarlık meselesi. 2016 yıldın 2025 yılı geçe Huang Xinjiang köp qetim belgelemeği xilap halda baş kuruş ve mulazmet obyektleri soğuk kılgan soğukatlıq boyum, soğukatlıq pulunu algan. Başkuruş ve mulazmet obyektler uğurlaştırgan ziyafet ve köngül içiş faaliyetlerini belgelemeği xilap halda kobul kılgan. Ala kadar xarajetlerini karşı taraf tölegen. Huang Xinjiang'da yine intizamga, kanunga eğir xilaplık kılıçtek başka meselelerimi saklanan bulup partiyadan kovlandı, hizmetten heydeldi. Cinayetke çetişlik meseleleri teptiş organlarının kanun boyunca tekşürüp ayıplışıge ötközüp verildi. 5. Ürümçi şehri Midun Rayonluk Su İşleri İdarisi Partiya Grupsının sabık şucisi Liu Qingjun'nun mesuliyetini doğru ada kılmay, karxanığa xıracet seliqi seliş, hükümet işini adil icra kılışkı təsir yetküzüş ihtimalı bolğan ziyafetini kobul kılış katarlıq meselesi. 2013 yılıdan 2025 yılı geçe Liu Qingjun kuruluşunu nazaret kılış başkuruş talepigi itibarsız karab, öz beşimçilik bilen türk kuruluşunu uğurlaştırıp, kuruluş süpütünün ölçemge yetmezlikini keltürüp çıkargan. Başkuruş ve mulazmet obyektlerine xıracet seliqi selip, karxananın yükünü aşırıp etken. Köp qetim belgelimigi xilap halda başkuruş ve mulazmet obyektleri uğurlaştırgan ziyafetini kobul kılgan. Liu Qingjun'da yine intizamga, kanunga eğir xilaplık kılıştek başka meselelerimi saklanan bulup partiyanın kovulandı. Belgeleme boyunca o behrimen bulurgan təminat tənşeldi. Cinayetke çetişlik meseleleri teptiş organlarının kanun boyunca tekşürüp ayıplışıge ötközüp verildi. Yukarıki 5 dilon misalı da bazilerinin hukuk karşı özgürüp vazifi mesuliyetini doğru ada kılmayı kalay mıkan iş kılgan. Bazıla tep tartmay, belgelemege aşkarı xilaplık kılıp yep içken, soğukat kobul kılgan. Bazıla imtiyaz ideyasının təsiri de rahat perestlikke, heşemeçilike berilip, ögengen huyini özgertmegen. Bu meselele töt haiş meselesinin cahil, tekrarlanış karakterge igi işkellikini, cezmen siyasi iradını saklap, ötkelge hücum kılış cengi, uzakka sozulurgan ceng kılış iradisi ve katilike bilen kattık tedbir kolunu tüzütüp, kattık zerbi biriş ve tüzütüş, ahırgacı çığın tutuş gereklikini eks ettirip bedi.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, emdi Atunum rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumatı anlatımız. Ürümçide hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 19-31 Celsius gradus uça, 3 bal şimal şamalı çıxıdı. Altay'da hava bulutluk, temperatura 16-29 Celsius gradus uça. Çöçekte hava bulutluk bulup kim tutulurdu. Temperatura 16-34 Celsius gradus uça. Gulcada hava bulutluk bulup keyin tutuladı. Temperatura 16-33 Celsius gradus uça. Bortlada hava bulutluk bulup keyin tutuladı. Temperatura 16-35 Celsius gradus uça. Qaramayda hava bulutluk. Temperatura 22-35 Celsius gradus uça. Kütünde hava bulutluk. Temperatura 19-37 Celsius gradus uça. Şihenzide hava bulutluk, temperatura 21-35 Celsius gradus uça. Sancıda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-34 Celsius gradus uça. Kumulda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 17-34 Celsius gradus uça. Turpanda hava bulutluk, temperatura 24-41 Celsius gradus uça. Korulu'da hava bulutluk, temperatura 18-34 Celsius gradus uça. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 13'ten 32 Celsius gradus kuşa. Atışta hava uçuk bulup, kin bulutlunudu. Temperatura 16'den 33 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava uçuk bulup, kin bulutlunudu. Temperatura 18'den 33 Celsius gradus kuşa. Xotan'da hava uçuk. Temperatura 19'den 33 Celsius gradus kuşa. Ürümçi'de hava uçuk bulup, kin bulutlunudu. Temperatura 19'dan 31 Celsius gradus kuşu boludu, 3 bal şimal şamalı çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincang Radyo Televiziya Stansının kanun sözge hemrah programması bu canlı çişbeduk. Tekimi köp mezmullani, slushiting terimnalını çürüp anlısanla boludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo amuçlar. Şinjan radyo...
1: ...össeniz, körseniz, mazmun avasanız, cuğlanma numarga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştıra alaysız.
2: Solution Aptitali 6.0 Pilosunuz kısın AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkırıldı.
3: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mazmunlarını çıkırıp yerdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandıra alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
2: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
4: Solution Aptitali 6.0 Pilosunuz kısıda halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri biyvastı görsüzdüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezellik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
5: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
3: Şinjan Radyo Televizya Stansı Solution Aptitali 6.0 Plus nuskisi turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdın Solution Aptitali'ni çürüp sarkıl mezmulladın huzurunun.
6: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Növette Turpaz şehri İdkut rayonu Çatkal yesinden Oyman Karız kentindeki parnik ürükleri pişip bazarga silindi. Bağlarlar üzüş, ayırış, uğrap, kaçlaş bilen aldıraşlık çömgeçke, küçükkini ürük dehkalarının kırmını aşırışına yardan berilgan altın mibige aylandı. Bugünkü kalçısı beyiş mahirleri sahipimizi köpçelikke Turpaz şehri İdkut rayonu Çatkal yesinden Oyman Karız kentindeki Ван Чон Ю итиштүргән парник өркен тунуштырмыз.
2: Якында Ойман Карыс кентинин кент аҳолиси Ван Чон Юнун аслиҳалык иеси игилик парникида мевелернин хушпурыгы атрапка тарылып, май баглаган пишкан өрүктөр шахларын көтөрө алмай калды. Ван Чон Ю меве үзгеч мондак

0: koyup perviz kılıp yetiştirdi. 3 yıl köngül koyup baş kuruş perviz kılış arkalık o öztürgen 320 yerdeki yeni otu bu yıl tuncu usul iliş mezgilini kütüvelip muhabbiyeti kaldı tuncu kirimge erişti.
1: Vağız Şuli mundaq dedi. 320 yerde yeni otu öztürüvedim. Məhsulat mehtari bir tonnadan aşıdığan dək kılıdı. Bir yılda az diyende işki qeytim yığıvalgılı buludu. Bir qeytimlik kirim 10 min yuandan azsa, bir yılda işki qeytim yığıveliştin kirgen cemiyi kirim 30 min yuandan aşıdı.
0: İgil işçe hin otu köp yıllık saman qoluk özümlük bulup, altın ot diyen güzel nam barışken. Naiti yukur yemeklik ve doğruluk kımetik iyi bulup, yumran yupurmakını soğuk sayıklıp, benşir tügüp göç bilen dümlep işik bolgaşka, özgüç temdeki has yemek materyali hesaplanırken. Yıldız goli ve simolası en envi cungi doğru materyali bulup aç kazanını sağlamlaştırış, hazmini yakşılaş, yallıkı karıştırış katarlık cihetlerdeki önümü körnerlikken. En envi ziraatlerge siliş durganda en oti köp yıllık ösümlük bulup, bir yılda köp kıttım yığvalgılı, 6-7 yılgıç uda usul algılı buludikken.
1: Şehuş şehirdeki bir yemek içmek dokunanın mesulü Çin Guang mundaq dedi. Biz en tabancisi, en mantısı, kalı kovurgısı, en korumısı, en benşir qatarlıq köpkıl xas yeni məhsulatlarını etişini belaldıduk. En oti hem doğru ösümlükki hem yemeklik bolup aşkazanını kuvvetleş roluğu iyge. Kala koy göğüşü bilen koşup istimal kılganda təmi teximi yaxşı. Sağlıkını saklaş önümü görünerlik buludu. Biz uzun muddat yeni otu setivelip, yeni məhsulatlar bilen davamlıq təminləşge kapaletlik kılıp, korumu türleri sistemizini beytip, yerlik xas yemek işmek yarqın noxtu ziyartışını pilalı avadımız.
0: Tuncu qetim olsul yığıştan muhabbiyetlik bulu işi, Van Şuli'nin yeni otu öztürüşkü bulan işençini aşırdı. Şundaklı, onu teximi köp oylarga iyi kıldı.
1: Van Şuli mundaq dedi. Növette, İn otunun setiliş yolları etçildi. Yezimizden kövriklik rol oynayışıga tayinip, şehir rayonudaki nurgun yemek işmek dukalları bilen hemkarlık münasibeti ornattık. Bazar ihtiyacımı bir kadar çoğun. Keleri yili terikçilik gölümünü kengaytışını pilalavadı men. Şunun bilen bile, etraptaki kent ahalılarını birlikte terikçilik kılışkı hitekleymen. Yana setiş yolu bilen odullışıga yardım kılıp, köpçiliknin kirimini aşırıp beyişiğe türtkü bulumen.
0: Yıkınkı yıllardın bu yan Şehu Şehri Cucanlu Yezisi mevkanı emliyetki koyup, Yezi kentlerde yeni kesplerini iz kılıp bekiştek, yeni kesp altının terakiyatını teziltip, Yezi ilgiliki bilen sayat kespine birleştirip, dikkallarını üyünün aldı kendiki boş yerlerden paylanıp, has terikçilik, bakımçılıkını terakki kıldırış kıyıteklep, siyaset cettin yüleş, tekniki cettin yitekleş, işlep çıkırış bilen setişini uzunlaştırış arkalık, mol osulluk, bazar, yezi kent istimalının yeni menzirisini yarattı.
1: Şehuş şehri, Cucanlu Yezilik Partiye Komitetinin əsası, Xalq Qurultayının reisi Çin Jiang mundaq dedi. Növette yezimizin oylu aran iyiliginin tərəqiyat vəziyeti yaxşılınışkı yüzlünüp, en oti, Dujun Dərixi, Hongshu, Xasın terikçilikini asas kılgın, oylu aran terikçilikinin yeni endisi şekillendi. Biz karallik alda dehkancılık tekniklerimizni aillerge kirip, ziraat teriş, başkuruş, perviş kiliş, kesellik ve haşarat ziyinin aldını iliş, yoktuş qatarlık, açkışlık tekniklerde birgi-birgi tekçilik kilişini uğrullaştırdık. Şunun bilen bille, Cucanlu yezimizin terikçilik medeniyeti bağıtısının sayahatçiler toplaşkan önümüden paydalanıp, ama üçün işlep çıkırış, setişini udullaştırış süpsi berpa kılıp, setiveliş yolları baylıqını biriktirip, yezi ilgilik məhsulatlarımızın setiliş yollarını ravallaştırıp, ammanın terikçilikteki kıyın meselelerini eltirepteme, el kılıp, oyla aran terikçilikki kespinin mukim terakkiyatıga kapaletlik kıldık.

Hazır dəl Laza Şoxlu Mayıs köçürüşünün açıqışlıq məzgili. Sancı oblastidiki hər qaysından yet şəhərlər maşınlarını pahalı maslaşdırıb, dehqanlarını Laza Şoxlu Mayıs köçürüş xizmətini qanat yaydırışqa təşkilləb, bütün cəriyallıq maşınlaşqan məşğulatı tayınıb, tənərxin ticəb ölümünü aşırış, dehqanlarının kirimini aşırışını işqa aşırdı. Yakında bu yan Manas Nayisi'ndeki mın moğuluk lazım östürüş basıda yeniçe lazım mayıs köçürüş maşinisi, orek ulaş, mayıs köçürüş, topu yüleş, kömüş, çıngdaş katarlık iş tertiplerini bir kıtımda da tamamlap lazım mayıslarını tertipli köçürüp tikivat attı. Terikçilik ailesi Go Yuji Muhbur'a lazım köçürüş maşinisinin kümlülük meşgulat külümünün 30 moğu yetkenlik. Künüge 92 min tüp lazım mayısını köçürüp tikkili bulundalıkını eğitip mundak dedi. İlgiri bir adam bir günde aran bir muy yerge mayıs köçür ele etti. Hazır maşını bilen mayıs köçür vatımız. 180 muy yerge lazım mayıslarını tört maşını bilen 2 gün köçürüp buluşunu planladık. Bunun da mayıslar tekşi köçürülüp tutuş nispeti yukur bulundu. Kiyinki mezgillik pervişkimi paydalık. Bu yıl mayısı yetiştiriş bazı karkanının zarkazıga asasen işlep çıkırışını bir tutaş uğurlaştırdı. 28 parnik nahiye bu iç 6 mumu yerdeki laz mayısının köçürüş ihtiyacını kandıralaydı. Lazlarını üzgülek bolganda karkana bahagı kapala tıkılgan asaslı bir tutaş yığılıp dehkan ailelerinin bazar kalp hatırını önümlük tüvelle tutu. Manas Nayilik Dehkançılık Çarpıçılık Teknikisinin Umumlaştırış Merkezinin Umumlaştırış Tetkikatçısı Şen Bo tunuşturup mundak dedi. Yakında mayısların toluk köçürüp buluşunu mölçerledik. Teknikler baştan akır teknik yetekçiliki ve ilmi etiz pervişi bilen təminləydi. Kutubin ayı sıra kıyam çoklusu mayısını köçürüş hizmeti bu umum yüzlük kanat yaydır oldu. Yuan Hutsun Bazırının Sengun kentine terikçilik ailesi Lei Xinzhong yeni tipteki şoklu köçürüş maşinistinin altını etizde meşgulatıklı uğurlaştırış bilen aldıraş idi. Bu yıl yeni bir evlat toluk automatik mayıs köçürüş maşinisini kirgüzgen terikçilik ailesi Lei Xinzhong mundak dedi. Bu yıl 1300 mu yerde şoklu üstürmekçimiz. Bir maşında künge 25 mu yerden şoklu mayısını köçürgülü bulup önümü yukarıya süpüte yakışken. Ben bu müddetin burun çoklu setviliş karkansı bilen toktam imzaladım. Setiştiğin gıymım yok. Yakşı usul erişti ümit kılımen. Bu yıl Kutubin ayısı 20 modun artık yerde kıyam çoklusu östürüşünü planladı. Şu caydaki yez ilgiliki yez tarmakları ve pişiklaş karkanları köçürüp dikiş maşınsızın 42'de bir tutaş planlap uğurlaştırıp şoklu köçürüş hizmetine tertiplik ilgiri sürüp 5. ayının 30 lirgıcı toluk köçürüp buluştum ölçerledi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Kaş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrede kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı köste ya. Vallahi yoksa...
4: Bey, dikkat dur!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab, burmançılığın beksizliklerini paydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayə qılın.
1: Qədirlik dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak Programısı boyu canlı dişbərdük. Anlığının lağı rəhmət. Ətki Munbet Tuprak Programımızda yezi kentlərini gülləndiriş doğrusudur ki, Teximi köp sərxili hekayələr davamlıq huzurunlarda buludu.

0: Sümlü küçük dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Gülğünçiler programmasını yaqtırıp anlaşılan karşılımız, mən Riyas Eçedanla Ayıksel Bekri. Programımız yine Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Sılışıtiyin abonçiler terminalı da maskademde anlatılıdı, hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqılı buludu. Tekim köp mazmunlarını anlamakçı bolsanla ata ananlarının emraklıqı da Sılışıtiyin abonçiler terminalını çürüp anlasanla buludu.
1: Mektep içi sırtıda.
0: Yakında Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintüani 2. Otura Mektubi'nin okuğucuları Abdunum Rayonluk Bilim Mülük Hukukunu Koğdaş Merkezi'ye kırıp, Bilim Mülük Hukuku boyunca Eçivitiş Günü Tatqiqat Karakterlik Ögünüş Paaliyetini kanat yaydırıp, Bilim Mülük Hukukunun sırrını içip, balalarının kalbiye, bilimge hürmet kılış, yanlık yarışını kadirleş uruqı çaştı. Faaliyet nek meydanıda hizmetçi kadınlar amibab, çünişlik tıl bilen, kartun misalları ve turmuştaki küçük hikayeler gibi birleştirip patnet, tavar markisi, neşir hukuki katarlık bilimlerini balılarga tonuş bulgan muhit kısındırıp, onlarga bilim mülük hukukunun akli iktidar neticilerini kogdaydıgan kanun savati ikkallikini çöndürdü. Makale yazış, resim sizişten neşir hukukudun kündülük uşaq çüşek yemekliklerinin tavar markısı gıca, yana küçük keşfiyat, küçük icadiyatının patnet hukuku gıca balılar iştiyak bilen anladı. Hizmetçi kadınlar balılarının ögünüş kızgınlıkını kozgaş bilen bile, yana köpçülükni öz icadiyatını kogdaşka, başkalarının emgikiye hürmet kılışka. Kichikidan boshlab samimiy bo'lish, qonunga rioya qilish, yangilik yaratishni qadrlashdek yaxshi odatni yetildirib, tirishib bilimlik huquqini qo'g'dashni kichik amaliyotda ko'rsatkichlardan bo'lishga ilhomlantirdi. 4-yillik o'quvchisi Wang Zitong mundaq dedi. Bilimlik huquqi bizdan yiroq emas ekan, kashfiyatimizni qo'g'day olaydi ekan. Agar patnet iltimos qilsak, boshqalar ko'chirib olsa qonunning jazolanishiga uchraydi ekan. Çoğun bolğanda alam uçkısı işletildiğen bir xil yeni materyal keşip kılıp, alam uçkısını, tekimi tez uçuruşunu, sürkülüşke tekimi çıdamlıq kılışını oylayman. Bu qedimki tatqiqat ögünüş paaliyeti, ekskursiya, leksiya sözləş, həm türtkü buluş birləştirilgen şəkil arqılıq, balılarını kəsip qobul kılış tərtibini yeğin arlıqtın görüş, bilim mülük hukuki bilimlerini ögünüş imkaniyetiye iyi qaldı. Bintuan 2. Otura Mektubi İlimpen Mağarıpı boyunca Yenlik Yardış Terakiyat Merkezi'nin mesulü Lü Du Kang mundaq dedi. Bu bir kıtımlık intayın tepilgüsüz ögünüş pürüstü, tekimi muhimi bir kıtımlık ideyavi ilham beriş ve ösp yetilişke küç koşuş boldı. Abdunum Rayonluk Bilimlik Hukukını Koğdaş Merkezi Partiya Başı Ejeksinin şujesi Zhou Xiaoqing'in monolarını bildirdi. Bilimlik hukuku boyunca pənni umumlaştırışını yaşlar özmürlədən başlap tutuş gerek. Balılarının təsavvür küçü ən qımmətlik yenilik yaratış çoğu. Eçivitiş günü paliyetini qanat yaydırış, abstrakit bilimlik hukuku uxumini körgülü buladığan, tutkulu buladığan sınaşqa aylandırıp, balılarga kiçikidin başlapla icadiyyatın qoğdaşqı ərziydiğallıqını bildirip, kalbige yenilik yaratış uruqını çaçquzudu. Bu merkez mektepler bilen bolgan hemkarlıqni sicil çoğurlaştırıp, şekli köp xil, mezmunu mol bolgan, texmi köp bilim mülük hukuku boyunca pənni umumlaştırış paliyetlerini qanat yaydırıp, bilim mülük hukuku terbiyesini mekteplerge kirgüzüş, dərisxanlarga kirgüzüşge haqiqi kapalı qilip, yaşlar, ösmürlənin bilimge hürmet qiliş, yenlik yaratışını qadırlaş, samimi buluş, qanunga rai qiliş, adil rıqabetlişdin ibaret bilimlik hukuki medeniyet ideyasını yetildirip, tirişip yeni devirdeki yenlik yaratış ve bilimlik hukukunu qoğdaşının küçük qoğduğuçilerden qilip çıkıdı.

Dostlar, Şinjan Radio Televiziyasından Sınan Yılğınçılar programısı boyunca anlatış bədok. Texnik öp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının ımıraqlıqıda Sılışıtın abınçılar terminalımızını çörsanla bolıdı. Programımızını yaxdırıp anlıqınınla rəhmət, deyiqtana davamlıq, stansımızın anlatılış aldırı turğan başqa programları da bolsın.

Hürmetli radyonu uçula. Her millet halkının nadir nakşı müzikleri bilen hizmetlerine hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Sanat Sahnesi programımızını yaktırıp anlaşımlarını karşılayalımız. Ben Roşen Gülümüm. Dostlar, Homa Göz Yarım namlık nakşını hazırlarınızı sunumuz.

Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Sanat Sahnesi programımızı bu yıl canlı dışı verdik. Anlığınızla rahmet.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşıqlarına qarşı alımız. Mən riyasətçi Roşan Güleymam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılışı deyin abunçılar terminalıda masqədəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt qaytı anlıqlı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlık haberleri sahipimizde 5. aydan başlap Şinjan'daki Soda Saray, Aşxana, Amevi Hacet Xana Katarlıklarda kesellik tarqıtıdığan canlıklarının aldını eliş tizginleş kanat yaydırılıdı. 2026 yıllık Çangcov'nun Şinjan'a davalaş arqılık yardım beriş boyunca mehir şapkat yetküzüp halkı nep yetküzüş türü resmi başlandı. Qaysıqıl kesellik türleri bilen balınızdı yazsa, yardım buludun bəhrimen bulalaydı, degen xəbərle dekitinlerde buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmmə ailəgi yetküzəyli sahipimizde, tamakni bək uzun ısıq saqlısa, qandaq ziyini bar, degen məzmunlu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahipimizde, asan mögüdəb qelib dekitini yığalmasa, fın yovcin sürküsə önümü bulamdı, degen məzmun dekitinlerde buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, əmdi diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde davalaşka alakadar haberler diktinglerde bulundu. Şincan Uyghur Abdonom Rayonluk 14. Nöbetlik Halk Kurultayı Daimi Komitetinin 28. yığınında tüzütüş kürgüzülüp makullanğan Şincan Uyghur Abdonom Rayonunun Vatanperverlik Tazılık Hizmeti Nizami 2026 yıl 5. ayının 1. gününden başlap yolu koyuldu. Nizam da mondaq belgilendi. Mektep, soda saray, dukan, davalaş, saklık saklaş aparatları, mehman saray, aşkana, idare aşkanası, bahçe katarlık kişiler toplaşıdağın meydan sorullar, açlık ambari, yemeklik işlep çıkırış, ticaret urni, yezi ilgilik, bazar soda sarayı, kuruluş urni, kereksiz boyumlarını setiveliş punkti, amevi hacetxana, Əxlət toşuş punkti, əxlət bir tərəb qiliş meydanı qatarlıq, kesellik tarqıtıdığan canlıqlar asan payda buluduğan, ya ki köpiyidığan meydan sorullarga kesellik tarqıtıdığan canlıqlardın mudabiyyəliniş, dezinfeksiyyələb mikrob yuqtuş əslihəlleri oruntub, kesellik tarqatqıcı canlıqlarının aldını eliş yuqtuş xizmetini qanat yaydırışqa məxsus adam belgeləş gerek. Nizamda mundaq aydınlaştırıldı. Yukarıki belgelemeyi kılaplık kılıp, kesellik tarqatkıcı canlıqlarının aldını eliş yuqtuş hizmetini kanat yaydırışını rət kılgan orullarını nahiye dərəcilikdən yukarı xalq hükümetinin sähiyyə sağlamlıq məsul tarmaqları belgelengen möhlətdə tüzütüşkü buyuruydu. Möhlət ötsümü tüzətmegəllərgə 1000 yuandın yukarı, 5000 yuandın tövən cərimanı koyuludu. Cevapkarlığı bar şəxske 50 yuandın yukarı 200 yuandın tövən cərimanı koyuludu.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin

Siz belki bu karmakka ticaretlik göründüğün adetge, emeliyette ötkür zehirlik rak payda kılgıcı madde yuşurungan buluşu mümkallıkını, bu şunlar ihtimallıkının barlıkını bilmezsiniz mümkün. Köpünce aileler bambuk çoka ya ki yağaç çok işildi. Bambuk ve yağaçtan yasalgan işkikil meksulat kökürüş deyi en yakışık gördüğün yaşaş muhiti bulup, muhit kurgak bulmuşsa, maddenin nemliki, məlum dəriyi geçecek yetse, bir gündela kökürüş deyi peyda buludu. Kökürüp kalgan çukuda aflatoksin buluşu mümkün. O bir xil ötkür zəhərlik rak peyda kılgıcı maddı bulup, asalla ciger rakini keltürüp çıkırdı. Şunun bilen bir vaqtta, toluk dezinfeksiyelenmegen çukudaki çoğun üçey tayakçı bakteriyesi, seyrik üzüm sıman şarjı bakteriye, katarlık muşundak bakteriyeler ölçemden eşip gidildi. Bu bakteriyelerden yukumlanğandan kiyin çökünü işletken de azim kılı sistemisi keselliklerini keltürüp çıkırışı mümkün. Meselən, iç sürüş, kusuş, aşkızan üçey yalluğu. Şuna en yaksı 3 aydın 6 aygıcı işletken çökünü yeni çöküğe almıştırış gerek. İkincisi, köp kıl işletildiğin bir parça desmal kesellik payda kılıkçı bakteriyelerini payda kılıdı. Bir parça desmalının kaç kıl işletiliş oranı var? Üstel sürtüş, ocak beşini sürtüş, kaçı yüyüş, döşe sürtüş. Desmal birkaç vazifini tən üstüge ilişini başlığında aşkanadaki en uşyar buluşuk tegişlik tazılık, ölük bulunu hemişe onun özü bulup kalıdı. Bu xil qilmiş kesellik payda qılğıcı bakteriyalarının girələşmə bulğınışını keltürüp çıxırıb, sağlamlıq yoşurun xəvpini aşırıb yetişi mümkün. Dəsmalını pat-pat olmaşdırış gerek. Yuyup bolğandan kiyin, esip kurtuş, qərəllik dezinfeksiyalash suyuqluğu çılap, ya ki qaynıtıp dezinfeksiyalash. Ən yaxşısı, məxsus rayonğa məxsus dəsmal işiltiş gerek. Kündülük tazalıq işiltildiğən dəsmalını ayda bir qetim olmaşdırış, kaçıkçı bilen uçuruşulgan desmalını tekimi pat-pat almıştırıp duruş gerek. Tamakını yakşı yap, sağlamlıkını oval aşkanıdan başlayın.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılı. Anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın bir vasıtan dalıvatkan Tən Saklıqi Zor Baylıq programımızı.
1: Şincan Radyo Televiziye Stansı Sılı Şütin Abdital'nın 6.0 pilos nusqısı torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bolsız hämra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılı Şütin Abdital'nın 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, xabar körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılı Şütin Abdital'nın 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın xabarda bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılı Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki icadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sılı Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki pul tijeş hämrayıñız. Juğla numarını tamak biletik almıştırıp hem pul tijeysiz hem hatırcam bulsiz.
2: Saat 14'te Sılı Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılı Şütin Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sılı Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki iyilik tikleş hämrayıñız. İyilik tikleş uyumuz bolsa Sılı Şütin Abdital'ı yardım berdi.
2: Saat 17.20'da Sılı Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sılı Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Sılı Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tämhurçığa aylanıdı.
3: Saat 22.20'da Sılı Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki tänerket hämrayıñız. Sağlamlıqqa hämraq bolup ägişip çeniqsiz.
1: Sılı Şütin Abdital'ını çürüp sarxıl mazmunladın huzurunu.
6: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän Saklıqı Zor Baylıq programısı da Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırışı.

Hürmetli radyo anlıqçılar, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumat dağıldımız. Örümçede hava uçuk bulup keyin bulut tunudu. Temperatura 19-31 Celsius gradusqıcı. Altayda hava bulutluq, temperatura 16-29 Celsius gradusqıcı. Çöçekte hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 16-34 Celsius gradusqıcı. Gülcüde hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 16-33 Celsius gradusqıcı. Bortalada hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 16-35 Celsius gradusqıcı. Qarmayda hava bulutluk. Temperatura 22-35 Celsius gradusqıcı. Köytünde hava bulutluk. Temperatura 19-37 Celsius gradusqıcı. Şekhanızda hava bulutluk. Temperatura 21-35 Celsius gradusqıcı. Sancıda hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-34 Celsius gradusqıcı. Qumulda hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 17-34 Celsius gradusqıcı. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 24-41 Celsius gradusqıcı. Korulda hava bulutluq. Temperatura 18-34 Celsius gradusqıcı. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 13-32 Celsius gradusqıcı. Atışta hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-33 Celsius gradusqıcı. Qashqarda hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 18-33 Celsius gradusqıcı.

Xotanda hava uçuk, temperatura 19'dan 33 Celsiy gradusgacha. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 19'dan 31 Celsiy gradusgacha bulundu. Hava raydın malumatı anlattık.

Hürmetli radio dinleyiciler, her millet halkının nadir naqşı müzikleri bilen hizmetinizlere hazır bulduk. Şinjan Radyo Televiziya stansiyasının sanat sahnesi programımızı yaqtırıp anlaşılanı karşı alımız. Ben Riyar Zetçi, Roşen Gülümem. Dostlar, bugünkü programımızı Ah Canım Yaray namlıq naqşının yıqımlıq köyler bilen başlayımız. Qani, Bahar Alğay isle.

0: Осы тәкшүріш ғұрыпсының Аптоным райондық халық құрылтай дайыми комитетінің ең дәбірдігі тәптіш органларының қанун назаретшілігі қызметіні күшейтіш тоғырсетке қарарының елгі қойлыш әхбалыны тәкшүріш тоғырсетке доклады. Аптоным райондық 14-ші нөбетлік халық құрылтай дайыми комитеті вәкілдер салайыдыны тәкшүріш комитетінің айрым вәкілдерінің вәкілік салайыды тоғырсетке доклады аңлап өтілуді вә қарап чықылуды. Kadırlarını təyirləş, qaldırış işləri qarab çıxılıdı. Yığında başqa qaralımlarımı qarab çıxıldı. Abdunum rayonluq xəliq qurultu daimi komitetinin muabın modirlərdən Wang Mingshan, Lening Ping, Ping Shilay, Wang Guhi, Məmtimin Qadır, Anwar Tursun, Song Yajun, başqa atıb Wang Jang yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Abdonum rayon bu yıl bütün yılda suçluk turaklık mülkiye 40 milyard yuandan artık meblağ selişine tamamlaş nişanı için kadılıp, torgu ulaş, torunu toluklaş, zincirini küçeytiştin ibaret, su toru kuruluşu uluğvar planını, kuruluş haritisini, emeli menzeri haritisini aylandırıp, bir hatar elastikliği ile zamanı ulaşkan su toru sistemisi berpa kılışını tezletip, Şincan'ın yukarı süpetlik tarakiyatıga, üzülüksüz su hareketlendirgüç küçü koşuşunu nişan. Baynayasının bulun yestiki su tənşəyiz saqlaş gölçüki kuruluşu növətdə tez sürətdə alğı sürülü vatqan bulub, kuruluş meydanıda qeziş maşinisi, yol çıngdaş maşinisi gürüldəb, toşuş abdumbirleri uyaqdın buyaqı ötüşüb, qaynan taşqıllıq üçümgən aldıraş mənzeri barlıqı gəldi. Kuruluşçılar kuruluş kılıçının altın mezgelini çan tutup, kuruluş ne? Bütün küçü bilen alığı sürüp, türünün vaxtı da tamamlanıp, ünümünü cari kıldırışıga hakiki kapaletle kaldı. Hubi Suçılık Baş Şirketi, Suçılık Su Elektrik Kuruluşu Payçeklik Şirketinin tür muavun direktörü Zın Şirli Mındak dedi. Bu türde kuruluşunun yukarı pelli mezgeli de 400 netçe adem, 100 netçe maşini üskününü işe kiriştirişini mölçerledik. Tür bölümümüz kuruluş süpüt ötkilini katlık ilgilep, kuruluş kılıçının altın mezgelini çın tutup, besimini aşırıp casaret bilen alığı ilgirlep, bütün küş bilen atılınıp kuruluşunu tezletip, 10. ayda emeli gevdede su saklaşını tırışıp işe aşırımız. Baynayası tevesde Muzat Deryası, Kızıl Deryası Katarlık 5 asaslık derya yakını bolsa mı? Likin tizgirleş karakterlik suçuluk tügini kemçil bolgaçka, yukarı yakından kildiğin suunu saklap geliş dersiydi. Bunun yüzdeki umumu selinmesi 374 milyon yüellik su tenşeş saklaş gölçüge kuruluşu del. Bu kıyın meselini hel kılışının aç kucu. Baynayalık subaylıkı baş ponkutunun muavun başlığı Li Yulin, bu kuruluşta tüzlenliknin geologilik şaraitidin əpçillik bilen paydalanıp, tutaştırış fikir yolu kollanıp, kapsılan deryası bilen Təlbüçük deryasının suyu ambar rayonuna başlanıp, su başlaş, saklaş, tənşaş, koyup yeriş bir gevdileştirilgen suçuluk toru bərpa kılınıdığalıqın tonuşturup mündaq dedi. Türpitkendin kiin su ticaş, su saklaş, su tanşaş, yezikilikidi su gürüş, sanayeti şiltidigan su bilen təminleş qatarlıq rolunu cari kıldırıp, rayon su baylıqını taksimleşini yanım əlalaşdırıp, su bilen təminleşke kapaletli kılıç iktidarını östürümüz. Bunun dınstırıt bu kuruluşta yana akıllaşkan başkuru sistemistin paydalanıp, su baylıqını dəlce aydı tənşeş ve onundan yukarı ünümlük paydalanışını işkaşırıp, kuruluşunun universal ünümünü en zor çekte cari kıldırmış. Bu yıl Abdonum rayonunun suçuluk turaklık mülük selinme umumi sonmasının 40 milyar yuandan eşi mölçerlendi. Asaslıqı kelkündün müdafiyeliniş, apet zinini azaytış, su ekologiyasını əsli yekeltürüş, yezlanı su bilen təminleşki kapaletli kılıç qatarlıq noktuluk sahələgi işletilidir. Etiyaz kirgendim yanı Şiho şəhərinin qarbi bölək rayondaki yezlanı su bilen təminleşki kapaletli kılıç kuruluşdan umum yüzlük iş əsli yekeltürüldü. Bu kuruluşki cəmi 129 milyon yuan məbləq selinudu. Asaslı kuruluş yeniden 74.73 kilometre su taksimleş turubisi yatkızış. Besim tövelletiş kölçki, klapan kuduk, su bölgüç kuduk, ekim miktarı kuduka katarlıq, türlük turubi liniyası kurulmuştun 529'ni yürüşleştirip, kuruşunu öz işçiga alıdı. Türk kuruluşunu 2026 yılı 10. ayının 20. günü tamamlaş mölçerlendi. Şiqo şəhərlik su bilən təminləş, su çıxırış,

0: alaydı. İli Tianshan Güzarlığı Sayahat Menziri Rayonu'nun baş direktörü Chen Wenji mündak dedi. Bu emeli paravallıktan paydalanıp, köpçülüktün keskin musabıkı katnışış musabıkını körüş bilen bile cismani ve ruhi cahitin aramı ilip, yurtumuzun güzel menzirisinin huzurlanışını ümit kılımız. Bunun başka il oblastıdaki nurgun sayahat kooperatifi musabık rayondaki mihmansaray, ailevi mihmanxana, mezelik tamla katarlık baylıklarını biriktirip, musabık vaktiği birleştirip, Şincan derecedin taşkırı, futbol birleşim musabıksızı ağaçıp, ilini sayahat kılıç başlayımısıdaki 5 sayahat liniyasını layihaladı. Şincan Kızıl Anar Sayahat Kooperatifinin setiş direktörü Marina Mındak dedi. İle de bir gündün 7 günü güç bulgan nadir sayahat liniyasını yolu koyduk. Bunun içi de Narat, Şota, Könderlen, Katarlık, Ela Süpetlik, Menzir, Rayullar var. Bu kıtımkı Şincan derecedin taşkırı futbol birleşim musabıksı katmıştıgan barlı hadımla bir dek 20% itibardın behrimen bol alaydı. Şincan derecedin taşkırı futbol birleşim musabıksı ötküzülü batkan mezgilde. Cayladaki rayon atlap musabık gördüğün top mestanlılarının zor derecede köpü yedigallıkı mölçerlendi. Şuna Abdonum rayondaki cayla erkaysi menziye rayonlar bilen hem türtkü bulup, Şincan derecedin taşkırı futbol birleşim musabıksı ağaçıp, Şincanlı sayahat kılıç medeniyet sayahat çoğun soğukusunu ilan kılıp, musabıkı meksus bel tekkini kemetiş, keçirim kılıç, yemek işmek, yatak bağısını çürüş, medeniyet sayahat istimalıdın toğırılıp götürüp etiş, musabık görüş meksus liniyası yardım pulu katarlık bir katar itibar tedbirlerini yolga koydu. Tarbaktay vilayetinin Şiho şehri Savendi musabık görüp, Şiho'yu kilişki celip kılıç başlayımısını çördüp, medeniyet sayahat itibar çoğun soğukusunu yolu koyup, emeli nep ve mol rengdar, yes kılıç türleri arkalık, musabıkı ekim miktarını, istimal eşiş miktarı aylandırışını küçep ilgir sürdü. Şiho şehrilik sayahat terakiyat molazmet merkezinin müdiri Can Tinci'ye mündak dedi. Top mestalları musabıkı belti, Kötügeye asasen Menzir rayonunun kiriş beltini setip alsa ayrım bağdın behrimen bulalaydı. Şehir boyunca yıldız derecelik mihman sarayla 30% itibar veriydi. Şunun bilen bile Yun Şenfu'da yemek, içmek, konalgu, mal seti veriş katarlık cahitlerde yardım pul tarkıtılıp payda ötünüp verildi. Musabık meydanı da Şiho başlığımı kılıngan körgezmi kılıp setiş pahaliyeti tesis kılıp şehir rayonunda futbol keçisi katarlık yürüyüşlük faaliyetlerini ötküzüp, köpçülükne şeyhoğu kilip köngüllük oynaş, hadırcam istimal kılış imkaniyeti iyi kılımız.
1: Yakşı cay. Yakşı cay.
2: Stansımız haberi. Baş yaz mezgilide Xotanning nurg'un joylaridagi manzira yo'llarida sayohatchilar iqmi sijil eshib, tabiiy manzira, urf-odat, mazlik taomlarini tetish, o'zgacha faoliyatlar tang o'tirg'i chiqarilib, madaniyat bilan sayohatning yo'qurilishidagi yorqin nuqtalar orqa-orqadan namoyon bo'ldi. Tushdan burun soat 10 da Qarqash Qo'ni shahar manzira yo'lining cho'ng kichik ko'chalari odam bilan liq to'lib, odatdan tashqari qizib ketdi. Sayohatchilar o'zgacha xosliq ega an'anaviy imoratlar to'pi orasida mo'kidek o'tishib, nafis tom o'ymalari, qadimiy ishik, deraza naqshlarini tomosha qilib, Qo'ni shahrining o'zgacha jalbkorligini his qildi. Ko'chaning ikki tarafida qo'l hunar buyumlari to'kini, o'zgacha mazlik taomlar to'kini, Qo'ni choyxona qatorliklar orqa-orqadan echildi. Savdogarlar mollarni ratlab, sayohatchilarni kutib oldi. Cho'ngchingli sayohatchi Yan Kiyuan dostlar bilan billa sayli qilib, do'kon aylanib, madaniyat, ijodiyat buyumlarini tanlab, manzilik taomlarini tetib, urf-odatni his qildi. U mundaq dedi. Qarqash Qo'ni shahrining kunsiri o'zgarayotganligini ko'rib, bu joyning madaniyatini texmi cho'nqur tushandi. Tun pardisi yeyilganda, Xotan Tuanchang Manzira yo'lida chiroqlar chaqnab, sayohatchilar bilan liq to'ldi. Larzan muzikining yangrishiga egishib, bir qarashdiki Tuanchang nomli haqiqiy manzira o'yini boshlandi. O'yin jarayonida manzira yangilandi bir manzara, bir o'yin orqali Xotanning g'ayri moddiy madaniyat miroslari madaniyati bilan

0: yalqunjmoqda. Men vatanimni soyiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Obekerim. Bu qitimqi programımızda mundaq məzmullada anlatışıb yerimiz. Yurtumdaki yeniliqla sahibimizdə Gərbi Şimal rayonidiki tunci maşini Adem 9S dükkanının ürümcigi makallaşqalıqı toğrusudu sözləb yerimiz. Yüksili vatqan Şincan sahibimizdə Guangzhou Soda Yermenkisi də Şincan Soda Ömükinin mol nəticiləni qolgu kəltürü gəllikini tonuşdurumuz. Yarqın isim səhifimizdə 2025-ci illik Şincandakı ən güzəl əmgəçi Lu Huiminni tanışdırırız. Proqramımız yenə Şincan Radio Televiziya stansının yeni taratqı Sılı Şirin abonuçlar terminalı da mas qədəndə anlatılıdı. Həm də hər vaxt ilgirki proqramlarını anlıqılı buludu.
0: Şincan'daki yeniliklar.
1: May bayramlık demeliş mezgeli de Ürümçi şehri Davanchin rayonuna caylaşkan Wanglobin muziki muziği, Nurgun sayaçlarının klasik melodiyanı koğuluşuduğun, muziki ustazı hürmet bildirdiğun kızık nokta ornuğa aylandı. Saray eçilgan 5 günde 9000'dan artık sayaçını kütüv aldı. 1938 yılı yaş Wanglobin Lanzhou'da kadimini toxtutup tunji qitim Şinjan xalq naqshlarini özgertip işledi. Davanchin qizi namlıq naqsha mushi yerde yıldız tartıp uzaqçı tarqılıp hemme adem bilidigan klassik melodiyaga aylandı. O Beiping Sifan daşyosinin muzika fakultetini bitkizgen. Paytaxtdagi bu talantlı o'quvchi G'arbiy Shimolda yıldız tortishga rozi bo'lib, bir ömür yurak qarini G'arbiy rayondagi xalq naqshlarini qezish, ratlash, o'zgartirib tuzish va ijod qilishga sarf qildi. Ashu yiroqdagi joydan Olmaxongacha, ondan Shox, ammo falsafaviy yoshlik bahoriy usul musiqasigacha. Shuningdek, keyingi yarim asrdan ko'proq vaqt ichida Wanglobin vatanning g'arbiy shimol zaminida ixlosmand boylik izdiguchiga o'xshash to'g'ining dumbisiga kigiz o'yga tarqalgan parcha-purat melodiyalarni siliqlab dunyoviy san'at g'ohriga aylantirdi. Muzika muzeyining ikkinchi qavatidagi ko'rgazma zalida chiroqlar yiqilgan bo'lib, aynak ko'rgazma ishkobiga Wanglobinning sarg'ayib ketgan ijodiyat qo'lyozmalari va u ilgari ishlatgan chalg'u asboblar tizilgan. Naq maydondan nurg'un o'ttira yosh yoshangan tomoshabinlarning simosini ko'rgili bo'ladi. Ko'rgazma zalida ashu yiroqdagi joyda 15 kunlik Ay yoruda şunça degen melodiya yangrıganda ula ixtiyarsız pes avazda xorga ageşdi. Muzika vaqit tonilığı aylanıp, anlıqçılarını yaşlıq dəvrigi qaytırıp geldi. Yakında Qashqardagi Muhabbat Naqshisi namlıq 8 qısımlıq televiziya teatri Merkezi Radio Televiziya Baş İstansisi Universal kanalının Altın Vaqti və Əyçiyi Supusu da mas qadamda körüstüldü. Teatrdaki koyuk kaynam taşkınlık ve şifalık küç körmenle arasında kızgın münazırı kozgudu. Nurgun kişi Kaşkar'a berip aptap sınıp kelgünme deyişti. Bu televiziya teatrda Lilendi, Gojunchen, Çutiyen, Mukerrem Kayser Katarlıkla başrol aldı. Rejisör, snarist, Çin Hayyen, İlgiri Boran Çapkını Baştın Ötküzdüm namlıq filmi bilen Çangçın Kino Bayramı'da en yakşı tuncu eser mukafatı'ı erişken. İlk ayda Kaşkar Kadimi şehirde çoğun bulgan üç kızının her kaysının turmuştu yolukkan kıyınçlığı bayan kılıngan. Binakarlık kespini fütküzgen Şazı, Şanghay'da işsiz kalgan ninkin gangrap gelip yurtuğa kaytkan. Usulçi minaver, toy kılış ve kesp tallaş cahette kıyın tallaşkı duç gelgen. Leyli sapal boyumlağı

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Eh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi selendiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissettiladı. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakışıyordu. Amevi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numarlık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgusunun öyle hissettiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televiziya Stansı Sılu Şutin Atletal'ın 6-0 pilosu nusukisi torgu çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şutin Atletal'ın 6-0 pilosu nusukisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şutin Atletal'ın 6-0 pilosu nusukisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şutin Aptitalının 6-0 pilosu nusukisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şutin Aptitalının 6-0 pilosu nusukisi yeniğinizdeki pultijes hemrayınız. Cugulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijesiz hem hatırcam bulsuz.
4: Saat 14'te Sılu Şutin Aptitalının 6-0 pilosu nusukisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Şutin Sodi Şehirtisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sılu Şutin Aptitalının 6-0 pilosu nusukisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılu Şutin Aptitalı yardım verdi.
4: Saat 17.20'da Sılu Şutin Aptitalının 6-0 pilosu nusukisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
5: Saat 19.20'da Sılu Şutin Aptitalının 6-0 pilosu nusukisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
6: Saat 20.20'da Sılu Şutin Aptitalının 6-0 pilosu nusukisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
7: Saat 22.20'da Sılu Şutin Aptitalının 6-0 pilosu nusukisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sılu Şutin Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
8: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
9: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
10: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla Türk israf kılıçtın sahlanın.
8: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçe Universal Radyosu.
11: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçe Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertiyor.
8: Tamakni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip eşip kalgan bolsa elab alaylı.
11: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
8: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak israf kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
9: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
10: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt ve ajırınızın ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
8: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yükselen vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde Guangzhou Sodi Yermenkisi'de Şincan Sodi Ömeke'nin mol neticilerini kolgu keltürgenlikini tanıştırımız. 139. nöbetlik Cungu import export tavarları Yermenkisi yakında Guangzhou'da muvaffakiyetlik ayaklaştı. Şincan Sodi Ömeke devlet içi ve sırtıdaki bazar ihtiyacını delcayda maslaştırıp, pütüşüş sonrası 77 milyon 910 bin dolarına yetti. Guangzhou Sodi Yermenkisi memleketimizin sırtkı içi vetiştiki muhim közünükü buluş sütü bilen Şincan karakallarının halkara bazarı yüzlenip özgüçü evzellikini namayan kılıdgan muhim sahne bulup geldi. Bu nöbetlik Guangzhou Sodi Yermenkisi de Şincan Sodi Ömeki Abdunum Rayı'nın özgüçü evzel kesplerini orlaştırış ve tarikat emeliyetini zit çördü. 130 Ela süpetlik karhanını körgezmigi katnışışkı teşkillep, Ali elektri saymaları, yezi igilik mesulatları, tokumuçluk, kiyim keçe katarlık, 28 körgezmi rayonunu kaplap, Şincan'ın kest tarikatıdaki küçlük emeli küçü ve eşiş yoşurun küçünü merkezlik nama yankıldı. Şincan körgezmi rayonunda yarkın nuhtula köp olup, zor bir türküm cungu ve çetellik sodigerlerini ekskursiye kılışka ve çonkur söhbetleşişki celip kıldı. Köp türlük hemkarlık oğuşluk tamamlandı. Şincan Tianshan Yung Tokumuşuluk Payçeklik Şirketi köp yılladı muyan, Yermenkigi katlaşıp topluğan marka evzellikki ve bazar baylıkıgı tayınıp, bu nöbetlik Yermenkide karhanı taşkı hemkarlıkını yanımı çonkurlaştırıp, Şincan'ın özgeçi paktı tokumuşuluk mesulatlarının devlet içi ve sırtıdaki bazarını kengaytışıgı türtkü boldı. Tuncu kıtım körgezmigi katlaşkan Şincan Fengri Yuşen, Yezi İgilik Pen Tekniki Çeklik Şirketi mol usul aldı. Bu şirket Hoten Vulayeti'nin Gumun Nayesi'ki caylaşkan, zaranzı östürüş, yetiştürüş ve inçki pişiklaşkı ehmiyet verip, uruk yetiştürüştün inçki pişiklaş, setişkışı bolgan mükemmel kesb zancirini şekillendirdi. Bu kıtımkı Yermenkide bu şirket, Sri Lanka, Marrakeş Katarlık devletlerden kelgen sodigerle bilen hemkarlık mundu anlaması hasıl kıldı. İgilenişçe bu nöbetlik Guangzhou Sodi Yermenkisi mezgilide Atınım Raylık Sodi İşleri Nazareti Ela Süpetlik Özgücü Mesulatlarını pahalı tanıştırıp Yakşı Sodi Muhitini teşvik kılıp Özgüce Yezi İgilik Mesulatları Tokumuçuluk Kiyim Keçe Katarlık Evzel Kesplerini Küçep ilgiri sürüp Çet Elle Bilen Hemkarlaşış Yollarını Kiyaytıp Şincan'ın Taşkı Sodi Terakkat Haritsini Köp Sahe Köp Ölçem Boyucu Kiyaytıp Tehimi Köp Şincan Mesulatlarının Dölet Dervasısının Çıkıp Dünyağı Yüzlenişi Türtkü Bolgan Keyinki kademde Guangzhou Sodi Yermenkisi Katarlık devlet dercilik körgezmi vasıtlarına tayinip, Şincan'ın baylık evzellikini mevka kılıp, özgeçi kesplerinin yoşurun küçünü çonkur kezip, Yermenkigi katlaşkan karkanalarının kurulmasını üzüksüz elalaştırıp, Şincan'ın taşkı sorusunun yukarı süpetlik terakkatini bütün küç bilen ilgiri sürüdüken.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz, siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurga merdanı yüzlengen gayet.

0: vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidi?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp sütsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengi nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp randar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yarkın isim. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgekçi Lu Huymin'i tanıştırımız. Karanlı çükende Şincan Çigra'dan çıkış kırış, Çigra Mudapya Tekşürüş Başponkiti, Hong Shanzui Çigra'dan çıkış kırış, Çigra Mudapya Tekşürüş Ponkiti gazarımızı da karanlılıkı tolgan hizmet binasıdaki 3. kevetin bir derecesinin çırak nuri görünüp durat. Ponkit'nin ikinci derecelik sakçı başlığı Lu Huymin üstel aldıda oturup hizmet kılavat attı. 90-cı yıllarda tuğulgan Lu Huymin'nin sakçı hizmeti bilen şugullanğanlıkıga 9 yıl boldı. O siyasi ideyavi hizmeti ve partiya işleri hizmeti orunda kadırlarını başkuruştun tartıp yazma materyal ve hüccet alakısı geçe kadırlarını bahalaştın tartıp partiya işleri hizmeti geçe üntinsiz halda bütün ponkitteki kadır sakçılığa mülazimet kıldı. Estaydıl capağı çıdaydıgan eğir besik inçke Lu Huymin tılgı ilinsa hizmet taşla onu baktımay kalmaydı. Lu Huymin Hınan Cengzhou'dun 2017 yılı sakçı bulup Hong Shanzui Çigara Tekşiriş Ponkitigi gelgen. O tuncu gittim 6 ayının katlık soğukunu his kılgan. Nöldün tümen 40 Celsius gradusluk temperaturda

0: Ayalının putu ağırıp mağalmaydı. Balalamı sırtı bolğaçka ülgürüp kilelmeydi. Serik Luh Huymin'ı telefon kıldı. Luh Huymin ehvaldın haber tapkan dinkin derhal ulanın öyüge badi. Şunun bilen bir vaxta abdominal alaqılışıp onu doktor hanıga apadı. Yani kesel hanıda bir keçi turdi. Serik aşu bir keç kündüzdeki koğduğu içini hazırlıkçı esedi saklap təsirlengen halda bu kız öz kızındın mı yakın dedi. Bir yılda tört pesil boludu. Siyasi ideyavi hizmeti ve partiya işleri hizmetini toxtutup koyuşku bolmaydı. Yakında Luh Huymin 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgekçi bolup bahalandı. Bu şan şeref aldı da Luh Huymin mındak dedi. Ben fakat öz hizmetimi yakşı işledim. Yeni devir yaşları buluş sütümelen zimmemge ilişki tekişlik yükünü zimmemge elip, yaşlık baharımını ayımayı partiya işleri, halkının bekti üçün ehmiyetlik işlerini kılımen. Hong Shanzui Çigra Tekşiriş Ponkitinin cınviyi Gao Shenming mundaq dedi. Luh Huymin hizmette tekimi mükemmel buluşki intiladı. Onun kespi iktidari Çigra Tekşiriş hizmetini puhtu kapaletke igi kılıdı. O, ögünüşkü mahir, yoldaşlar bilen iştipak, hizmetli kızgın söyüydü. O, Hong Shanzui Çigra Tekşiriş Ponkitideki barlık kadır sakçılığa ülgü tiklep bədi.
1: İh, anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini. Səhər cimcitliğini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qollarga mərdani yüzləngən qayət zor əjdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap Eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıq uçula. Əmdi, atılım

Elimizki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydı məlumatlanılıdımız. Ürümçidə hava uçub bulub, keyin bulutlanıldı. Temperatura 19-dən 31 selsiyə qaradısı xüçə 3 bal şimal şamalı çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 16-dən 29 selsiyə qaradısı xüçə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub, keyin tutulurdu. Temperatura 16-dən 34 selsiyə qaradısı xüçə. Ğulcada hava bulutlu olup keyin tutuludu. Temperatura 16'dan 33 selsiye gradı çıkıcı. Bortlada hava bulutlu olup keyin tutuludu. Temperatura 16'dan 35 selsiye gradı çıkıcı. Qaramaydı hava bulutlu. Temperatura 22'dan 35 selsiye gradı çıkıcı. Küytünde hava bulutlu. Temperatura 19'dan 37 selsiye gradı çıkıcı. Şihənzədə hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 selsiyə qaradısı xüçə. Sancıdə hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 21-dən 34 selsiyə qaradısı xüçə. Qumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 17-dən 34 selsiyə qaradısı xüçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-dən 41 selsiyə qaradısı xüçə. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 18'den 34 selsiye gradı suçe. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 13'den 32 selsiye gradı suçe. Atış'ta hava uçuk bulup, keyin bulutlunudu. Temperatura 16'den 33 selsiye gradı suçe. Kaşkar'da hava uçuk bulup, keyin bulutlunudu. Temperatura 18'den 33 selsiye gradı suçe. Xotende hava uçuk, temperatura 19'dan 33 selsiye gradı xüçe. Ürümçide hava uçuk bulup, keyin bulutlunudu. Temperatura 19'dan 31 selsiye gradı xüçü buludu, 3 bal şimal şamalı çıkıdı. Hürmetlik radio anlıq uçula. Şincan radio televiziya stansının Vətən Menin Ailem programması boyunca anlıq çişbəduq. Yaqdırıp Anlığının lağı rəhmət. Slushatin abonuçla terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmulladın, xəbərdar bolalay silə.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıbucular. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uygurcu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Şehir ahalisi Li Tianlong mundaq dedi. Bowling topu oynaş ve toku tutuş katarlık faaliyetlere katlaştım. Faaliyet nait kaltıs ilip yırılgaçka təsiratım naiti yakşı. Ben yine bir çoğun kurazını tutup ilip nait kuşal boldum.
1: Manas nahiyyəsindən kəlgən sayahatçı Liu Changyong mundaq dedi. Bu qetim yegan da pənci bək oxşabdı. Ləx meydanda qoruldu. Xoruç qoşulmadı. Hammisi yaylatıp yıkılgan yerlik toğular bolğaçqa göşi çınken nahayti yaxşı boldi. Keler qetim muşundaq paaliyyatlar bolsa yana kelimen.
0: Edebiyat sanat numurları, mezlik tamlar, kızıqarlıq paaliyyatlardan başqa kişinin memnun kılılgan otlaq muziki katlı merikisi ve kaynam taşqılıqı çöngen gülxan keçiliki kən sayacılarga kuşal kuram dem iliş güzel təsirat elib geldi.
1: Beyntuan 8-ci kişi Şeyhanzı şəhərdən gələn səyahətçi Gao Xudong mundaq dedi. Bu qədim alahiddən dostlarım bilən səyahət qılğılı gəldim. Bu cayının muhiti mu yaxşı, xaslıqı iyikən, türlük baaliyyətlər mu nahayti qızıqarlıq boldi. Yana muzik keçiliki, gülxan keçiliki ötküzildi. Savan şəhərinin yezi kənd tərəqiyatıdaki özgürüşlərini his qıldım. Bu qədim bekarğa kəlməpti mən.
0: Yakınki yıllardan bu yan Samen şehrinin Şanghudi yesi ekologiye ırk adet ıksıvat birleştirilgen terakiyat endeyesine çoğunkurlaştırıp, devlet derecelik suluk yer bakçısının yadroluk baylıkı tayinip, köp kıl şekildeki ekologiye sayayiti medeniyat pahaliyetlerini pahalı ötküzüp, yezi kent medeniyat sayat kesbinin yukur sübetlik terakiyatı güçlük türkü boldu. Yine Beytuan Bazırı bilen medeniyet tenterbiye almıştırı süpüs kurup, Beytuan bilen yerlikten yukuruluşunu çoğun kurulaştırıp, ortak terakiyatını ilgirit sürdü.
1: Savan şehri Şanghudi Yezilik Partiya Komitetinin muavin şocisi Yang Xiyu mundaq dedi. Bu qetimki Beytuan bilen yerlikten ekologiya sayahiti medeniyet katlı merikisi ötküzüşümüzdeki maksat, medeniyet arqalıq sayahat yaratıp, sayahat arqalıq yezi egilikini güllendirip, Moguhu kentimizden yezi kent sayahat markasını yanımı tonutuş. Bengtuan bilen yerlikteki kadrlar bilen ammının aralıqını yıqallaştırıp, terakiyat birikmi küçünü mucassemlep, yezi kentlerinin medeniyet sayahat kesbini sicili zoraytıp, yezi kentlerini umum yüzlük güllendirişini puhtı qadem bilen alğı sürüp, ekologiyani teximu güzelleştiriş. Medeniyetini teximu güllendiriş, ammini teximu beyçitini ibaret. Keyinki qadamda biz ala süpetlik baylıqlarını sicil biriktirip, Bengtuan bilen yerlik yoğurulgan ortak kuruluşunu çoğunkurlaştırıp, sicil xas medeniyet sayahat paaliyeti markası yaratıp, yezi kent sayahatçilikinin terakiyat hayati küçünü üzliksiz koyup berip, inak, güzel yezi kentlerimizni hem Hüsünge hem mahsulat kımmetige ege kılıp, Şanghudi yezimizin medeniyet sayahitinin yuğurluşu bilen yezi kentlerini güllendirişinin yuğur süpetlik terakiyat yeni sahipsini tırış pütüp çıkımız.

0: ketib Şinjanın alayı demes olatlarını satıdı.
1: Mezelik taamla yeni meyve, kuruq yeliymiş, medeniyet icadiyet buyumu qatarlıq Şinjanın alayı demes olatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş təsiratı yerçeləsiz.
0: Şinjan hakkıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
2: Şinjan radyo televiziya stansisi Sılıvşıdın Abditali 6.0 pilus nuskisi turmuşunuzu rəndarlıq doldurup, səpirinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdın Sılıvşıdın Abditalini çürüp, sərxil məzmulladın huzurunun.
3: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Radyo anıgıçlar, kalts bir iş mahirleri sahipimizin davranıştırımız. Tarbagatay vilayeti, Şiku şehri, Cucanlu yesi, has terikçiliğinin bözüş eğiz kılıp, dekkalarının oylu aralarındaki bigar turgan baylıkın canlandırış kıytaklap, azaldın altın ot digen güzel namı ige yıl otini yetiştirişini sınav kıldı. Bugün günde anca közge çelikmaydıgan bu saman kolluk ösümlük şu caydık dekkalarının kırmına aşırı batkan 5 otuğa aylandı. Amdi Şiku şehri, Cucanlu yeza, Şinciya, kent ahalisi Wang Xiuli'nin yin otu östürgelik toğırsız sözləp birimiz.
1: Azar dəl süni usulda östürülgən yin otunu yığışının ən yaxşı məzgili bolğaçqa Şiku şəhəri Cucanlu yeza Şinciya kentdəki terikçilik ailəsi Wang Xiuli'nin çırayıda mol hosul şatlıqı cilvələndi. Yezidiki terikçilik mədəniyeti bağçısı da o östürgən yin oti, yin ispiti və özgeçi qimmetigi dayanıp, Şinjan'nın hər qaysı caylardın kəlgən sayahatçilər və soğudigərlər bəs-bəst seti valıdığan məksulatqa oylanğaçqa yekınqi məzgillik kündülük setişkirimi 500 yuanga yetti. Wang Xiuli mundaq dedi. Yin otinin basardiki setilişi yaxşı, istemalçılar tolumu yaqtırıp seti valıdı. Örümçilik sayahatçı Ma Hanım mundaq dedi. Yin otunun xüsusiyeti ısıqqa mayil, aşqazanğa paydalıq, yumran yopırmıqını şorpığa selip, soğuk sayqılıp mı yegili buludu. Yana manta, bənşir tügüşkümü buludu. Hämisi nahayti yeyişlik.
0: Bu yıl 71 yaşqa kirgen Wang Xiuli, Cucanlu yeza, Şinciya kentideki ən burun sınaq tariqisi de yin ot östürgen deyikkan. 2023 yılı o tukunun dönüştürüş bilen kızıl yıldızlık yin ot urukudun 1 kilogram seti verip, has terikçiliğinin tuncu kademini bastı. Yin otini yakış östürüş için yezdeki dekancılık teknikleri bütün ceryanda işik aldıkçı verip itekçilik kıldı. Wang Xiuli'mu kömül koyup perviş kılıp yetiştirdi. 3 yıl kömül koyup baş kuruş perviş kılış arkalık o östürgen 3-20 milyarlık yin oti bu yıl tuncu usul iliş mezgilini kütüvelip muhabbiyeti kaldı tuncu kirimge erişti.
1: Wang Xiuli mundaq dedi. 3-20 milyarda yin oti östürüvedim. Məksulat mehtari 1 tonnadan aşıdığan dək kılıdı. Bir yılda az diyende 2 qetim yığıvalğılı buludu. Bir qetimlik kirim 10 min yuandan assa bir yılda 2 qetim yığıveliştin kirgen cemiyi kirim 30 000 yuandan aşıdı.
0: İgin işçe yin otu köp yıllık saman kolluk ösümlük bulup, altın ot degen güzel nam bar işken. Nahiti yukur yemeklik ve doğruluk kamitik iyi bulup, yumran yupurmakını soğuk sayıklıp, benşir tügüp, göç bilen dümlep yeşik bolgaçka, özgüç temdeki has yemek materyali hesaplanırken. Yıltız goli ve simolası en enevi cungi doğru materyali bulup, aş kazanını sağlamlaştırış, hazimli yakşılaş, yallıkı karıştırış katarlık cahitlerdeki önümü körnerlikken. En enevi ziraatlerge siliş durganda yin oti köp yıllık ösümlük bulup, bir yıllık köp kıtım yığvalgılı, 6-7 yıllık uda usul algılı bulu diken.
1: Şiku şehirdeki bir yemek içmek dokununun mesulü Çin Guang mundaq dedi. Biz yin dabancisi, yin mantısı, kalı kovurgısı, yin korumisi. Yin benşir qatarlıq köp kıl xas yin məksulatlarını etişini bil aldıduk. Yin oti hem doğru ösümlükki hem yemeklik bolup, aşqazanını kuvvetleş roluğu iyge. Kala koy göğüşü bilen koşup istimal kılganda təmi teximi yaxşı. Sağlıkını saklaş önümü görünerlik buludu. Biz uzun müddet yin oti seti velip, yeni məksulatlar bilen davamlıq təminleşge kapaletlik kılıp, korumu türleri sistemizini beytip, yerlik xas yemek işmek yarqın noktası yarışını pilalı avattımız.
0: Tuncu kıtım usul yığıştan muhabbiyetlik buluşu Wang Xiuli'nin yin otu östürüşkü bulan işençini aşırdı. Şundaklı onu teğimi köp oylarına iyi kıldı.
1: Wang Xiuli mundaq dedi. Növette yin otunun setiliş yolları etçildi. Yezimizden kövriklik rol oynayışıga tayınıp, şehir rayonudaki nurgun yemek işmek dukalları bilen hemkarlık münasibeti ornattık. Bazar ihtiyacımı bir kadar çoğun. Keleri yeli terikçilik köylümünü kengaytışını pilalavadı mən. Şunun bilen bille, etraptaki kent ahalılarını birlikte terikçilik kılışkı hitekleymen. Yana setiş yolu bilen odullışıga yardım kılıp, köpçiliknin kirimini aşırıp beyişiga türtkü bolumen.
0: Yakınki yıllardan bu yan Şihu şehri Cucanlu yezisi mevkanı emliyet koyup, yezi kentlerde yeni kesplerini iz kılıp birkaçtak yeni kesp altının terakiyatını tezletip, yezi ilgilik bilen sayat kespine birleştirip dikkallarını üyünün aldı kendiki boş yerlerden paylanıp, has terikçilik, bakmıçılıkını terakki kıldırış kıytakla, siyaset cettin yüleş, teknik cettin yitekleş, işlep çıkış bilen setişini uzunlaştırış arkalık, mol olsulluk, bazar, yezi kent istimalının yeni menzirisini yarattı.
1: Şehir şehri, Cucanlu Yezilik Partiye Komitetinin əsası, Xalq Qurultayının rəisi Çin Jiang mundaq dedi. Növbette yezimizin oylu aran ilgiliginin tərəqqiyat vəziyeti yaxşılınışqı yüzlünüb, en oti, Dujun Dərəxi, Hongshu, Xasın terikçilikini asas kılgın oylu aran terikçilikinin yeni əndisi şəkilləndi. Biz qərəllik alda dehqançılık texniklerimizni ailərgə kirib ziraət teriş, başqırış, pərviş qiliş, kesellik və haşarat ziyinining aldını eliş, yoqtış qatarlıq, açqışlıq texniklarda birgi-birgi yetekçilik qilişini urunlaşdırdıq. Şunun bilen billə, Cucanlu yezimizin terikçilik mədəniyeti bağıtısının sayahatçılar toplaşqan önümüdün paydalanıp, amma üçün işləp çıxırış, setişini udullaşdırış süpsi bərpa qilip, setiveliş yolları baylıqını biriktirip, yezi ilgilik məhsulatlarımızın setiliş yollarını ravallaşdırıp, ammanın terikçilikdeki qiyin məsələlərini əltərəbdimə əl qılıp, oyla aranın terikçilikki kəsbinin muqim tərəqqiyatıqa kapalatlıq qıldıq.

Tiyanshan qor laylisi namlıq 1760 tonna uruqluq çigit qaçlanğan yük sanduqluq uruqluq çigit toş məxsus poizi yaqında Korlu Şərqi vokzaldan qozğılıb Şəndon ölkəsinin Xızı şəhərinə yürüb getdi. Bunun bilan Şinjanın uruqluq çigitini sırqı toş yeni yolu açıldı. Şinjanın uruqluq çigit qozğılı mol süpti muqum bulub dövlət içindəki ən Әнуи инчик пишықлаш қарқаларының асаслық мал мәнбәсі. Ілгірі ұрықлық чигит тошта көпінші тарқақ тош шәкілі қолынылады. Бұныңда алды білән тағар, тоқылмы қалтыларға айырып қачылаш. Еткеп тошылғандың кейін адам күч арқылық үсті ұчық вагон, епуқлық үйік апмобылығы қачылап тошқы тоғыр кәлгечке, қачылаш күшіріш халқысы көп, тошуш тәнірқі юқыр еді. Yük sandıklık poyizde toşku özgertilgen dinkin bir poyizgı kaçlaş çürüş vakti 10 saattin 6 saat kıskardı. Yine oraj kaçlaş materyallarını setviliş ve oraj kaçlaş halkısındaki tenerk çıkımı ticap kılındı. Çiavyi eşya obrut payçekli şirketinin türmez olu Barat Ömer Mondak dedi. Tümür yolunun bir hatlar yukur ünümlük mukim bir vasitiyet küzüştek evzellikliği tayınıp tüven yakındık karkalarının 10% universal eşya obrot tenerkin tecap kalalayımız. Bu zabıtın uda muhkum işlep çıkışı küçüklük kapalatlı kılıç bilen bile yine sırkı toş yollarını tekmu ravallaştırdı, tekmu kapalatlı yıkılıdı. Oruhluk çigit yak tartış ve çarva öy kuşları yem kaçık işlep çıkıştaki mühim ham materyal. Korla tömür yol eşya obrot merkez ticaret bölümünün yardımcı injiniri Milyan tömür yol tarmaklarının karxalarını ziyaret kılıp, uruqlu çigit işlep çıkırış seç ehvalını inıqlap, tarqaq mal mənbəsini mərkəzləşdirib, uruqlu çigitin yük sandıqlı toşdiki tarqaq toşunu mərkəzlik toşu özgərtdiş əndisini yol koyup, yük sandıqlı məxsus poizin yolu selişini təşkilli gəllikini tonuşturup mundaq dedi. Uruqlu çigitin alayiliki gibirləşdirib, bütün poizdi toş məxsus əndisini icadi bərpa kılıp, 40 fot kilidigan 35 tonluk yük sandıklık poyizi toşunu yol koydu. Bütün ceryanda maşınlaşkan meşgulatın